0: İstanbul FM.
1: Burası İstanbul FM.
2: Anlamadım hiç, tek bir kelam.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 29, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar efendim, günlerden pazartesi. Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik, en abuk subuk, en neydiği belirsiz. Şov programı Emre Mutlu Şov. An itibariyle başladı güzel bir şarkıyla Zeynep. Bayağıdır ortalarda yok kendisi ama gerçekten zamanının efsane isimlerinden bir tanesiyle başlamış olduk. Herkese kocaman günaydınlarımı sunuyorum. Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Her şeyden önce sağlıklı, sıhhatli bir haftanız olsun. En güzel yanı beraber başlıyor olabilmek. Hafta sonu cumartesi pazar programı olmadığı için konuşma ihtiyacımı yine duvarlarla giderdim. Her şeyle konuşuyorum. Çiçekle, böcekle, kediyle, köpekle, ağaçla. Oturduğum yerde deli zannedenler var. Kendi kendime konuştuğumu düşünenler var. Telefonu konuşuyormuş gibi yapıyorum bazen. Ama hattın ucunda siz yoksunuz. Ne yapayım ben? 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan saat 10'a kadar dilediğinizce yazabilir, dilediğinizce bana ulaşabilir, dilediğinizce içinizden geçenleri aktarabilirsiniz efendim. İsterseniz cımbız tavsiye edin, isterseniz interaktif sohbetimize katılın. Sabah mevzuatımız biliyorsunuz 7.50'lerde, 7.55'lerde genelde sizlerle oluyor ve çok eğlenceli. Bir saatimizi de buna ayırıyoruz. Ağzım sizlerle sohbet ede ede. Günaydın demiş, hayırlı sabahlar. Teşekkürler Firuze. Selam demiş. Çorlu'da gün aymıyor. Bugün tadımız yok. Sohbetine eşlik edemem belki ama kulağım sende demiş. İki tane polis memurumuz, bir tane karaktersiz pislik yüzünden şehit oldu. İnşallah o da, bunu açıkça söyleyeceğim, İnşallah geberir gider. Gerçekten gerçekten yani yaşamayı hak etmeyen bir mahluk. Bir suçlu, iki tane polisimizi, az önceki butona yanlışlıkla bastım bu arada. İki tane polisimizi maalesef şehit etti. Tabii ki içimiz buruk. Canımızı sıkan haberler geliyor memleketimizden sürekli. Bireysel silahlanmanın zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Herkes birbirini vuruyor. Herkes birbirine ateş ediyor. Her gün birileri birilerini bir şekilde katlediyor. Çok korkunç, çok korkunç bir dönemdeyiz. Gereği yapıldığı haberleri paylaşılıyor bazen valilik, bazen emniyet müdürü, bazen adalet bakanı. Ama gereğinin her şeyden önce yapılması ve bunların aslında olmaması gerekiyor. Memleketimizin daha bireysel silahlanmanın olmadığı bir döneme doğru geçiş yapmasını temenni ediyoruz. Söylemek zorundayız bunları. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Polisimize, kolluk kuvvetlerimize, sağlık personellerimize zeval vermesin, ayaklarına taş değmesin. Emre Mutlu Show başladı, kemerini bağla.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Efendim yine hasta falan değilim tabii ama alerji doruklarımda bir sabah. Benim şimdi tam böyle alerji mevsimim. Bu mevsimde de çok güzel oluyor alerji. Günde 4000 kere falan hapşırarak Allah aşkına hasta değilim ama sesimden tabii ki. Az önceki sesime bak, şimdiki sesime bak bak. Acaba hastaymış gibi mi yapsam, rapor mu alsam? Hocam Emre yalan söylüyor, hasta değil. Hocam Emre hastayım deyip gelmiyor, rapor alıyor. Günaydın başkanım, iyi yayınlar, bana bir daha başkanım deme. İyi haftalar, profilindeki formayı ne zaman veriyorsun demiş. Sana asla vermeyeceğime emin olabilirsin. Hele ki başkanımdan sonra. Maalesef %1 bile şansım varsa o bile gitti şu anda. Biliyorsunuz ki bir başkan iki reis hitaplarından hiç hoşlanmıyorum. Tabii benim hoşlanmamam senin söylemeyeceğin anlamına gelmiyor. Sen yine de söyle istersen ama benim hoşuma gitmiyor. Bak ne güzel müdürüm. Bak müdür o müdür demiş. İşte bu ya. Müdür değil miyim? Rapor da alırım ey yavrum ey. Sizli bir sabaha ve haftaya günaydın müdürüm demiş. Rabbim yokluğunuzu aratmasın. Sağ ol Metin'im. Senin de Metin'im. Günaydın amiralim generalim. Abi ben bu çocuğa bir kere waffle sözü verdim. Sonra waffle almadım. Bu yedi doymadı. İstanbul FM'i kazandı. Üstüne yapacağız en son. Hala forma peşinde görüyor musun? Günaydın müdürlerin şahı. Yok mu bana Şegi konserine bilet bulabilecek demiş. Yok, Allah Şegi'nin tepesinden vurmasın. Yok, düş şakamdan benim be. Ne Şegi'ymiş arkadaş, ne konsermiş bu. Arkadaşım burası bilet bahisi mi ya? Allah Allah. Günaydın el patron demiş. Hadi özledik, gel artık. Ben de seni çok özledim. Günaydın. Şükür kavuşturana. Yine beraberiz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun demiş. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine sabır diliyorum. Eyvallah kardeşim. Aynı şekilde bir mukabele. Aynı hisleri paylaştım programın başında ben de. Çıldırdı müdür, patron çıldırdı diye sloganlar vardı eskiden. Aramızda para toplayıp ona bilet alalım. Yok abi yok, hayır lütfen ne olur. Ya ondan sonra ben burada vallahi şey gibi hissediyorum, böyle damga vuran bir tiyatro kaşecileri vardı eskiden, hatırladın mı? Bilete mühür vururdu böyle orijinal olup olmadığını. Sahte bilet olmasınlar diye, onun gibi olurum, olmaz. Emre'nin dışı o başladı efendim. Önce bir sularımızı lıkırdatalım mı sabah sabah? Şöyle bir suyumuzu içelim be ha. Fırsat geçmişken elimize. Birisi hatırlatmışken bana da keşke gün içinde hatırlatsanız böyle. Suyumuzdan bir yudum alalım. Mümkünse birkaç yudum alalım. Nasıl gözüm? Güne böyle su içerek başlayalım. Tutuldu birden. Zannan beliklensen yollardan. 0544-886-1886. Sen de mi hapçılık krizine girdin, o zaman sana da günaydın demiş. Maalesef biz alerjikler. Alerjikler böyleyiz.

0: Şimdi alerji mevsimindeyiz ya, daha doğrusu yani yaygın olan bir alerjinin mevsimindeyiz aslında. Alerjinin mevsimi olmaz tabii ama benim gibi polene alerjiniz varsa Trakya'dan, Balkanlardan, Karadeniz'den nereden gelirse benim olduğum coğrafyaya gözde görülmese bile eskiden kavak ağaçları vardı çok fazla polen üreten. Şimdi onların çoğunu İstanbul'dan yok ettiler, alerjileri insanların çok fazla tetikleniyor diye. Ama şöyle bir şey oldu bu sefer de, havada gözde görmediğimiz partiküller halinde milyarlarca o küçücük zerrecik gözde gözükmeyen polen izleri havada olduğu sürece bu alerji tabii ki birazcık tetikleniyor ama çok farklı alerjiler varmış. Allah buna şükür yani, hani o kadar su alerjisi diye bir şey var, benim arkadaşımda vardı. Suyun içine belli bir miktarda ilaç koymadan o suyu içemiyordu mesela. İnsanın suyu alerjisi olur mu deme oluyor. Tıp dünyasında nadir görülen durumlardan bir tanesiymiş bu da. Hastaların ciddi ciddi ter veya gözyaşı dahil bütün sıvılara, yani su bazlı sıvılara alerjisi oluyor. Böyle insanların hayatı boyunca da bir ilaç kullanarak o suyu içmek durumunda. Su iç yani, şimdi karnabahar alerjin varsa yemeden yaşayabilirsin ama suyla imkanı var mı? Yok. Birkaç tane böyle alerji araştırdığımda şey duymuştum, görmüştüm daha doğrusu, okumuştum. Egzersiz alerjisi, o bende de var galiba. Sadece belirli fiziksel aktiviteler yapıldığında veya egzersiz öncesi belirli gıdalar tüketildiğinde anafilaktik şoka sebep olabilen. Ben öyle bir şoka girmedim ama ben herhalde sevmediğimden alerjim varmış. Egzersiz alerjisi. Güneş alerjisi var. Güneş ışığındaki UV ışınlarına maruz kaldıktan sonra o da bende var. Ciltte kaşıntı, su dolu kabarcıklar oluşturan, hatta nefes alma merkezini tetikleyen, ciğer spazmı yaşatan bazı etkileri görülebiliyor güneşin. Bu da vardı. Şu aralar biraz azaldı yani. Bu yaşlara gelince artık azaldı herhalde. Enteresan alerjilerden bir tanesi soğuk alerji. Soğuk hava, rüzgar veya soğuk suyla temas eden bölgelerde ciltte hızla kabarma, şişlikler meydana gelebiliyor. Mesela rahmetli eniştemin domatesi alerjisi vardı. Taze fasulye alerjisi vardı ve belli bir yaştan sonra da çıkabiliyor. İlla doğuştan olmasına gerek yok. Benim kediye ve polene olan alerjimi keşfettiğimizde ben herhalde tahmin ediyorum 8-9 yaşlarındaydım. Yani bir kediyle beni aynı odaya koy, benim yaşama şansım gerçekten yok. Çok korkunç şeyler oluyor vücudumda, yani gerçekten inanılmaz şeyler yaşıyorum. Ama diyorlar ki köpek besliyorsun. Ya arkadaş, köpek yani kediyle sehpa arasındaki fark kadar köpekle kedinin arasındaki fark. Ne demek köpek besliyorsun? Kedi alerjim mi var? Nasıl köpek besliyorsun? Arkadaşım, o cümlenin doğrusu şu değil mi? Kedi alerjim var, nasıl kedi besliyorsun? Bunda biraz mantık var. Ya kediyle köpek arasındaki fark, gerçek söylüyorum. İnan bak, elektrik süpürgesiyle kedinin arasındaki fark kadar farklı birbirlerinden bunlar. İçinde canlı olması dışında hiçbir ortak yanları yok ki. Kedinin tüylerindeki, tüy köklerindeki bir protein. Kedinin tüylerinin kökündeki bir protein benim alerjimi tetikleyen ana sebep. Bu da tıbbi olarak kanıtlı ve tıbbi olarak bununla alakalı benim yıllardır süren bir tedavim var. Yani kediye dokunmayı bırak, kediyle aynı ortamda. Mesela 3 saat önce kedinin yattığı bir koltuğa otursam bile kaşıntı basıyor, nefes darlığı başlıyor. Alerji işte, hayatım boyunca hiç kedi sevemedim ve sevemeyeceğim de yani. Ve tedavisi olan bir şey de değil bu.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir...
0: Reklamlar geliyorum. Reklam.
2: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC'e. Gündüz de gece de farklıyız. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Günaydın Emre, iyi haftalar demiş. Teşekkürler Cüneyt'ciğim, günaydınlar. Günaydın, iyi haftalar ve iyi ki... İyi yayınlar dilerim demiş. İyi ki suyu hatırlatıyorsunuz demiş. Teşekkür ederim. Beylikdüzü'ne Ahmet su içerken de fotoğrafını göndermiş, yakışıklı Ahmet. Afiyet bal şeker olsun. Su ya. Bu odayı kim toplayacak demiş. Benim toplamayacağım kesin. Yerde soda şişeleri dağınık bir oda var. Dünkü standın arka planları böyleydi demiş. Herhalde dün bir fuar falan mı vardı? 9'a kadar seni evden dinliyorum. Şimdiden söyleyeyim demiş. Teşekkür ederiz. Kıymetli bilgi için kulağınızın bizde olması çok mutlu etti bizi. Su içen bir teyze fotoğrafı gelmiş. Sevgili dostumuzdan. Mehmet'ten. Günaydınlar efendim. Hayırlı sabahlar demiş. Su gibi aziz ol kardeşim demiş. Eyvallah abicim benim. Sağ olasın. Suyunuzu lütfen içiniz. Mutlaka bizim de faydasını anlatmanın hiçbir anlamı yok. Suyun ne kadar faydalı olduğunu biliyorsunuz ama birileri hatırlatınca ekstra su içmek keyifli bir şey. Yani şöyle bir şeymiş, ben bunu çok ciddi güvendiğim bir doktordan duymuştum. Demişti ki susadığın zaman içtiğin suyun vücuda ekstra bir faydası olmuyor. Susamamışken durup dururken içtiğin suyun vücuda çok büyük faydası var demişti. Canan diye bir ablam, tanımazsınız, Canan Karatay. Çok severim kendisini. Belki de tanıyorsunuzdur, bilmiyorum. Ben kendisini sık sık... Çocuğum bir tanesi demişti ya programda, ben fitim değil mi demişti. Şey demişti Canan Karatay, sen tam bir yağ tulumusun. Ya bir insana yağ tulumu denir mi Allah'ını seviyorsan ya. Canan hocam da yani sapıtıyor bazen. Fırça atarken tabii, yanlış anlaşılmasın. Duymasın bunu da söylediğimi de. 0544-886-1-886. Hani işte bizim WhatsApp numaramız. Sabah yoklaması sayılır artık. Saat 7.25 geçiyor efendim. Evlerinde olanlar 1'e, trafikte olanlar 3'e. İş yerlerinde olanlar da 2'ye basıp gönderebilirler mi? Trafiği önceden söylemiş oldum. Çünkü genelimiz trafikte oluyoruz bu saatte. İyi ki ama trafikte olsak da iyi ki birbirimizle iletişime girebiliyoruz. Değil mi yani? Doğru mu? Bence doğru. Kedi olayı çözülür ya demiş. Bence demiş abartıyorsun. Ya ben bilimsel bir şeyden bahsediyorum. Abartıyorsun. Sanki ben hani bazı insan ben işte köpekten korkarım falan der. O tamam, o abartılabilecek bir şey olabilir. Korkunun birazcık daha ciddi.

insanda böyle değil mi? Refleks olarak ay köpek gördüm şurada ay yaklaşmasın bana falan. Bu tamam, bu abartılabilecek. Benimkisi abi, benimkisi tıbbi bir gerçek. Ne olursun ya. Ama köpek besliyorsun. Psikolojik o bir kere demiş. Ha ha tamam, psikolojik. Tamam. Fasulye ekliyor şu anda oradan. Benim doktorun söylediği şey psikolojik deyip işin içinden çıktı bak, görüyor musun? 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza lütfen burada olduğunuzu şöyle bir tane rakama basarak gönderirseniz ben de birazcık havaya gireyim be. Ha, sevineyim şu gariban, bir sevinsin sabah sabah. Hanım işte benim dinleyenim. Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen, maalesef trafikteysen 3'e bas yolla. Ben de göreyim nerede olduğunu. Şimdi Nisa demiş ki abi günaydın, müzik dinlemezsek sadece muhabbetin aksi olur mu demiş. 3 bu arada. Öyle bir ihtimalimiz keşke olsa ama zaten çok yeteri kadar hakikaten çok konuşuyorum sabahları. Ama konseptimiz bu olduğundan dolayı arada bir nefeslenmem, arada bir dinlenmem gerekiyor. Teşekkür ederim bu arada. Benim ne diyeceğimi unuttum ya. Hah, benim sevdiğim ve sevindiğim mesajlardan bir tanesi. Demek ki muhabbet sarıyor ki böyle söylemiş kardeşimiz. Teşekkürler. Trafikteyse üçle görelim.

Arkadaşlar Galatasaray'la ilgili bir kırmızı şapkalı bir arkadaş bir şey yazdı. Ya kırmızı şapkası olduğuna eminim çünkü profil fotoğrafını gördüm. Sonra kayboldu, mesajı bulamıyorum şimdi. O yazan arkadaş bir daha yazabilir mi? Ne yazdığını.

sohbet de kayboldu yani, adam da yok oldu. Çok enteresan ya, bu daha önce de başıma geldi ama anlamadım. Nisan'ıma katılanlar bire bassınlar, el kaldırsın mı demiş. Abi yok ya, vallahi bak şöyle bir şey, tamam anlıyorum sizin ne demek istediğinizi. Yani 3 saat aralıksız sadece konuşabileceğimiz bir konsept de olabilirdi ama... Sonuçta insanlar yolda gidiyorlar, biz arada bir de bir şarkıyla araya bak. Zaten enerjik şarkılar çalmaya gayret ediyorum, farkındasınızdır, bayıltmıyorum size. Dolayısıyla benim de ara sıra böyle soluklanmam lazım. Çok teşekkür ederim, tabii ki haklısınız böyle söylemekte ama... Bu da can da. Konuyu böyle... Böyle bir yere bağlayıp... Biz de insanız da. Hayır hayır, anlayabiliyorum, çok teşekkürler ama... Ufak ufak böyle küçük küçük molalarla ben konuşmaya devam ediyorum. Bu adam da kayboldu gitti, taktım kafaya. Bu nedir anlamadım ben. Bu abi biri mi? Artı 44 İngiltere'den bir mesajımız var. 3 demiş. İngiltere'de sen tiyafikler demişsin. Londra'da mıydı? Neresindeydi? Ben vallahi unutuyorum ya. Böyle geriye doğru gittiğim zaman da... Bulamıyorum vallahi. Ha, Oxford tamam. Görüyorsun bak işte, yani biz nasıl bir programımız, anladın değil mi sen? Yani nerede olduğunu anladın değil mi şimdi? Oxford'da trafikteyim diyor yani, anladın mı yani? Ama Emre Mutluş oradayım diyor yani aynı zamanda da. Nasıl bu adam susmadan konuşsun demesinler değil mi sabah sabah? Ne demiş, dur bakayım, sabah sabah ne açıklama yaptım ya? Acaba bu... Çok önce gelen bir mesajsa yok gibi algılanır demiş. Eski sırasına döner, sohbet silinmez demiş. Evet silinmez, nereye gitti anlamadım ya. Profil fotoğrafını mı değiştirdi? Kırmızı şapkalı yazsana. Gizem kattın sabah sabah programa yahu. Engelleniyor arda arda yazınca. Artı 43 neresiymiş? Avusturya. Wurlburg. Çok havalıyım ya. Bir Oxford'dan, bir Avusturya'dan, bir Esenler'den, her yerden yani.

0: bulamayacağız. Yapacak bir şey yok. Müdürüm ofisin son hali bu demiş. Herkes yatıyor demiş. Bir de Maltepe. Ya evet ya, ben de çok görüyorum bunları. Bu seneki inekler biraz şişman mı abi? Yanlış mı görüyorum? Bizim güzergahımda da var böyle. Sağ tarafta bir yer var böyle büyük bir. Muhtemelen değil yani. Miting yapıyor olacak halleri yok. Kurban Bayramı için getirilmiş danalar, düveler, mandalar, çok çok iri yarıları var. Fiyatlara baktım yani, baktım derken haberlerde gördüğüm kadarıyla uçmuş ya. Yani 150 bin liradan başlıyor 2,5 milyon liraya kadar. Allah Allah ya. Giderken mi sahada, dönerken mi sahada, işte herkesin başka bir kaygısı var sabah sabah. Herkesin başka bir derdi var. Böyle kendi ekseninin etrafında dönerken hep ortada kalıyor, öyle düşün. Miting yapan. Gününüz aydın olsun, esenlikler diliyorum efendim demiş. Teşekkürler, trafikteymiş. Üçü de el işaretiyle 3 yaparak göndermiş bana. Teşekkürler, anlamış olduk böylece trafikte olduğunu. Günaydın, Almanya Ulm şehrinden bir istek isteyebilir miyim demiş. Canan Kurudere, yolun ateş yanar içimde çok güzel bir parça lütfen demiş. İstek şarkı çalamıyoruz efendim. Çünkü onun önünü alamayız. Ama Almanya Ulm'e selamlar. Sıradaki şarkı size gelsin ki çalamadığımızı biliyorsunuzdur. Eski dinleyenimizsiniz siz bizim. Ama insan yine de bir deniyor değil mi? Belki de çalar be. Bak düşün, yanlış anlama beni. Tuttuğum takım 4. sene üstte şampiyon oldu. Bütün takımlara saygım var. Ne kadar holiganlıktan uzak ve gerçek bir futbol sever olduğumu iyi takip edenler bilirler. Galatasaray marşı dahi çalmadım ki ikinci gelen, üçüncü olan takım taraftarlarımız üzülmesin diye. Bak kendime bile çalmıyorum. Benim programımda kendime istek şarkı çalmıyorum. O yüzden bana kızmayacağınızı bildiğim için de söylemiş olayım, onun sonu yok. Mesela atıyorum burası dost meclisi, gerçekten sizi ailem gibi gördüğüm için rahat rahat her şeyi anlatan birisiyim, biliyorsunuz size. Geçenlerde bir tane arkadaşımız acil kan ihtiyacından bahsederek mesaj atmıştı. Kan paylaşımı yapar mısın radyoda diye. Efendim onu da yapamıyoruz. Size garip geliyor değil mi? Benim sosyal medyada 2,5 milyon takipçim var aşağı yukarı. Oradan paylaştım ama buradan paylaşamadım. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Bu bir bencillik değil, efendime söyleyeyim bir kendini beğenmişlik değil. Hayır canım ya, görmezden gelmek asla değil. Ama bunun sonuna geçemeyiz. Burası ne olur biliyor musunuz? Acil ihtiyaç paylaşım noktasına döner ve biz buradan ekmeğimizi kazanamayız. Sizlere mizah sunamayız. Radyo programı yapamayız. Çünkü Türkiye'de ve dünyada böyle ihtiyaçlar hiçbir zaman bitmez. Allah kimseyi böyle bir ihtiyacın peşine... Ama sosyal medyadan seve seve... SMA'lı kardeşlerimize, efendime söyleyeyim acil kan ihtiyacı olan hastalara elimizden geleni. Yani orası benim kendi şahsi profilim ve oradan yapabiliyorum. Ama buradan bu işe girdiğim zaman bunun önünü alamayız. Mümkün değil, çünkü her saniye birileri bir şeyler arıyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun, ama buradan girdiğimiz takdirde program falan filan hiçbir şey yapamayız. Ve burası bir işletme, burasının dönmesi lazım, çarkının dönmesi lazım. Bazen diyorlar ki çok reklam alıyorsunuz. Çok dinleniyoruz Allah'a şükür, yani ondan dolayı. Ama bizler de maaşlarımızı, evimize ekmeği, götüreceğimiz ekmeği kazanmak için buna mecburuz. Kızmadığınızı çok iyi biliyorum. Bak ne güzel, ailemden birisiyle dertleşiyormuş gibi sana bunu anlatabiliyorum. Bu ortamı bize sağlayan bu platform işte, bu radyo. Teşekkür ederiz. Bak Nahçıvan'dan günaydınlar demiş. Bak Avusturya, Oxford, Nahçıvan, Beylikdüzü, Esenler, Maltepe, herkes burada. Almanya, Ulm burada. İyi ki varsınız. Doğru yerdeyiz. Doğru güzel yerde buluşuyoruz. Sohbetimiz tabii ki devam edecek ama yine aynı makus kadar. Nereye gidiyorum? Reklama hemen döneceğim.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Beşiktaş hayran.
1: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
2: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.

Arkadaşlar size sürekli anlatıyorum ya, burada sabahları mesaj atıyor. Bizim Platinum Plus dinleyenimiz var. Zengin. Dubai'den geliyor, teknesi var vesaire. Mustafa abi. Ya Mustafa abinin teknesi var ama çorabı delik abi. Bak ben hayatımda bu kadar değişik bir adam görmedim. Şimdi fotoğrafını atmış, zekat fitre kurban derisi kabul edilir. Adam bana hatırı sayılır bir markanın ayakkabısını aldı Dubai'den gelirken. Satın aldı. Her şeyi anlattı. Onun dışında başka şeyler de getirdi sağ olsun. Benim bazı ihtiyaçlarım vardı yurt dışına çıkmadığın için şu sıralar almam gereken. Benden de bir kuruş para almadı. Hatta paranın peysini konuşursak dedi. Bir daha dedi burada oturmam, seninle konuşmam dedi. Ya sağ olsun, çok centilmence bir hareket. Gönlümüz okşadı. Yani tamamen benim hani rica ederek aldırdığım şeyler. Şu anda bu fotoğrafa baktığım zaman çok ben yanlış yapmışım. Adam çorabı delik ya. İmam ediyor, ne demek istiyor? Anlamadım vallahi billahi ya. Yalnız şöyle bir şey var. Attığı fotoğrafta çorabı delik. Ama milyon dolarlık tekneden atıyor bunu da yani. Kafası karışık. Vallahi benim de kafamı karıştırdı. Ben anlamadım yani. Ultra zengin mi? Başkasının teknesinde mi yaşıyor? Bize dümen mi yapıyor? Arkadaş kalamarı, balığı, ikrami, izzeti ikramı, hadi her şey mükemmel. Adamın serçe parmakla orta parmak dışarıda ayakkabısında. Çıkınca o çorap dışarıya çıkınca. Anlamadım yani. O yeni trend demiş, zenginlerin yeni akımı bu. Ha, öyle mi? O kadar zengin arkadaşım az ki. Bir tek Mustafa abiyle arkadaş olduk. Böyle zengin birinin de çorabının parmağının dışarıda olması biraz tabii. Bir de muhabbeti de zengin adamın. Diyor ki hanım Amsterdam'da Emre'ciğim yani. Ben de şimdi eve kadar yürümeyeyim. Şurada 400 metre var arada. Neyse teknemde yatayım bari. Enteresan, vallahi enteresan.

Şimdi kurban derisi kabul edilirdi. Ayakkabının parasını almadı. Böyle böyle zengin oluyorlar demiş. Ya, ya öyle zengin olan birisi olsa ben bir de ayakkabının üstüne kar koyar öyle satardım yani. Ayakkabı kaç para? 6000 liraysa 10.000 lira satardım adam. Hani hem çorapsız hem gönlü zengin. Nasıl bir adam ben anlamadım ya. Bundan sonra değişik Mustafa diye kendisini evet böyle anlayacağım ben.

Günaydın demiş, İsviçre'den de dinleniyorsun. Ne mutlu bana, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın demiş, sen de iyi ki varsın. Kimmiş söyleyen, ismini de söyleyeyim, Emine Hanım. Emine Yaşar, teşekkürler. Dünyanın her yerinden internet marifetiyle bizi dinleyebilen dostlarımız var. Onların da dinliyor olmaları bize ayrıca güç veriyor. Ayrıca inanılmaz motive ediyor. Bazen diyorum ben bunu hak edecek ne yaptım? Gevezelik sayesinde tabii ki. Eksik olmayın efendim. Reklam konusunda sana kızmıyorum. Fakat hani bir hanımefendi var ya, Emine Mutluşoğlu'da kısa bir mola diyor demiş. Ona çok uyuz oluyorum. Arkadaş bir saygın olsun, tamam bir şey anlatıyorsun, konunun ortasında bölüyor beklemiş demiş. Onu canlı yapmıyor ayol. O jingle jingle. Emel Bahadır, o da çok kıymetli bir seslendirmendir. Benim çok eski dostum, onun sesi o. Zamanında kendisinden ses olarak rica ettiğim için bütün çalıştığım radyolarda o ses bana eşlik etti hep. Ama otomatik devreye giriyor. Burada kızman gereken benim. Şimşekleri üstüme çekeyim, neden biliyor musun? Bazen anlattığım şey o kadar dalıyorum ki ekrana bakmıyorum. O jingle'ın gireceği belli yani. Saniye saniyesine şu anda önümde kronometre gibi her şey sıralı. Bütün çalacağım şarkılar sıralı. Efendime söyleyeyim, o hanımefendinin sesinin geleceği an bile saniye saniyesine belliyken ben böyle möl gibi ekrana bakarak konuştuğum için o araya girmiş oluyor. Aslında haklı olan o. Sen bana kız, bana kız.

0: deneyelim diye aldığımız tombik almadık, en azından dediğimiz balığı Emre gördü demiş. Neden tombik aldınız dedi. Size tombik satan bize denk geldi herhalde demiş. Bize de tombik satmışlar. Necdet abim iki gün güldü demiş. Bir dakika, sen onu yanlışlıkla mı aldın? Evet, bir dakika. Neden tombik aldınız dedi. Size tombik satan bize denk geldi herhalde demiş. Ha, ben arkadaşlar, bana palamut diye tombik çakmışlardı ya. Necdet abi var. Necdet abi de işte o Darıca'daki limanın kaptanı, yani öyle söyleyeyim. Adama şey sıfat o, yani iltifat edeceğim iyi bir şey bulamadım söyleyecek. Çok güzel bir adam, çok düzgün bir insan. Dedi ki, Ömrecim dedi, tombiyi dedi ziyan etmişsin dedi. Abi dedim, nasıl ziyan etmişim ya, çok kötü dedim, eti yenmez bunun. Ben dedi sana onu bir yaparım, kafayı yersin. Meğerse tombik balığı yapılabiliyormuş, çok güzel yapılabiliyormuş. Parmaklarını yersin dedi ama dinlendireceksin onu, marine edeceksin. İşte bir sürü altyapısı var öyle bizim palamut. Tabii palamut ya, kolay balık, atıyorsun bir sağ bir sol cızbız pişiyor. Tombiyi marine etmen gerekiyormuş vesaire vesaire. Tombik alınabilecek bir balıkken ben tombik düşmanı oldum durdururken. Kendim de tombik olduğum için belki iki tombik... Somon niye mi verdi? Abi dur bir dakika ya. Şimdi arkadaşlar, ben balığa çok meraklı birisiyim. Balık kültürüm de az çok vardır. İyi kötü bir şeyler bilirim balık hakkında. Bu abiler de balıkçı yani. Adamları tek yani tutuyor, öyle yiyor yani. Gidip bir yerden, tezgahtan bir şey alan insanlar değiller. Ben de bir haddimi aşarak gaza geliyorum bazen.
1: Şimdi İstanbul'a.
0: Abi diyorum, bak ben şöyle ayıklıyorum, bak videosu var, şöyle çekiyorum, böyle bilmem at çek yapıyorum, şunu tutuyorum, bunu yiyorum falan. Adam da şöyle dinliyor beni. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Somon diye Karadeniz alası satarlar. Somonla alakası bile yok. Sadece tadı biraz benziyor, rengi biraz benziyor. Karadeniz alası onun adı. Karadeniz somonu diye satıyorlar. O balık somon değil arkadaşlar. Bazı bilmeyen cahil cühelalara bakınız ben. Palamut diye tombik satıyorlar. Gafil avlanıyorsunuz ama tombiğin de bir yapılma usulü varmış. Bunu da yeni öğrendik işte.

Günaydın Emre, mutlu nasılsın? Bir hafta sonra sahalara geri döndüm demiş. Ufak bir taş meselesi vardı da 7 milimetre kadar düşüremeyince ameliyat oldum. Tekrar seninle birlikteyim. Sesini duymak güzel demiş. Geçmiş olsun güzel kardeşim. Benim de yıllardır çektiğim bir mevzudur. Böbrek taşı. Aman Allah'ım, safra kesesi mi böbrek mi bilmiyorum şimdi, bilemedim ama benim böbrek. Safra kesemde de taş var. Büyütüyoruz içimizde artık, ne kadar büyürse. Allah gecinden versin, belki de benim de ameliyat olmam gerekebilir. Ama böbrek taşı çok böbrekmiş bak. İnanılmaz bir acısı var. İnanılmaz bir acısı var. Ameliyat olduysan Allah şifanı versin, geçmiş olsun dileklerimi sunayım sana da. Neyse, geldin aramızdasın, iyi ki varsın, sağ olasın. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza bir sonraki şarkı içerisinde fırından yeni çıkan sabah mevzumuzu efendim sıcağı sıcağına size sunacağım. Bakalım senin fikrin neymiş? Bu konu hakkında neler konuşacakmışız? Burada mısın kaptan? Captain, I'm good here. I'm here. Senin için. Şu şarkıyı dur bakayım, bak şunu bir dinleyelim be. Bir üstüne bir konuşmayayım, şunu bir dinleyelim. Çok konuşuluyor bu şarkı, dur bakalım neymiş.

0: Tamam anladım, güzel şarkıymış. Burnuma bir yapay zeka kokusu geliyor ama bir şey söylemek istemiyorum şimdi, bilmiyorum. Senin evet, yapay zeka destekli şarkıları sevemiyorum demiş. Mesajı şimdi okudum. Şimdi olumlama yapalım. Biraz hep olumsuz yanlarını konuştuk ama mesleğinden gördüğün bir faydayı yaz bana. Ne iş yapıyorsun bilmiyorum, onu da yazarsan sevinirim. Mesleğimin bana faydası şudur dediğin bir fayda varsa bu sabah bunu konuşacağız. Sen olursun, eşinin mesleği olur, ailenden birinin mesleği olur. Mesleki bir fayda. Mesleğinin kötü yanlarını konuştuk. İş yerindeki yalakaları, taklacıları konuştuk ki benim iş yerimde de böyle, biliyorsun. Ben taklacı seviyorum. Taklacı, güvercin seviyorum. Mesleğinin sana olumlu faydası nedir? Olumlu fayda ne demekse. Mesleğinin sana yansıyan olumlu yönleri nelerdir ve faydası. Yani şu, evet, mesleğimin faydasını görüyorum. Yaz bakalım. Önce mesleğini, sonra sana olan yararını, faydasını yazmanı rica edeceğim. Rotterdam'a selamlar, günaydınlar kardeşim. 0544-886-1886 geliyorum.
1: Bilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 29, Diyarbakır 26 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, aksi istikamette açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Küçükçekmece, Bahçeli Evler, Merter, aksiyonda Topkapı, Zeytinburnu yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika.

0: kapıya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici. Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarıp kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
1: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Osman demiş ki pilotum ve dünyayı geziyorum. İyi yayınlar abi demiş. Sağ ol canım kardeşim benim. Aşık olmuşum sayende sokaklarda ben. Benim de pilot arkadaşlarım var birkaç tane. İçmeyim. Özellikle Alper var, sevgili Alper Öner. Dost. Kullandığı arabaya binemiyorum, uçağı mecburen biliyorum. Airbus kullanıyor adam. Arabada bile güven vermiyorken adam uçuyor yani, uçuruyor. Dostlar, Azrail'e haber salınca... O düğmelere basmanın bir artisti var ama değil mi pilotlarda böyle? Benim kim? Mesela anons neden şöyle? Mesela neden şöyle değil? Sayın yolcularımız, İzmir'e doğru hareket etmekteyiz. İzmir'de bizi güzel be...
1: Sayın yolcularımız, İstanbul-İzmir seferini yapan TK-2457... Sefer sayılı uçuşumuz birazdan başlayacak. İzmir'de bizi açık ve güzel bir hava bekliyor. Tahmini uçuş süremiz 1 saat 10 dakika olup...
0: Ne yapıyorsun kaptan? Uykum geldi. Hiç şunu diyen kaptan duymadım ya.
1: Ya rüyamda gördüm. Tribülanslar falan oluyordu böyle. Uçmasak mı bugün ya? He? Mehmet'im ne diyorsun?
0: Mehmet'im yalnız. Ford ofisine de böyle sesleniyor.
1: Memoşum ne diyorsun, uçmasak mı bugün ya? Kafamda bir dünya zaten. Uykusuzum, çok kötüyüm Mehmet'im.
0: Abi bence de uçmayalım ya. Tekniği çağır bakalım, kurcalasınlar uçağın sağını solunu. Yani böyle bir pilot tamam kıymetli bir meslek, zor edinilen bir meslek. Herkesin yapabileceği bir iş tabii ki değil ama o böyle düğmelere basarken seninle muhatap olmuyorlar. Yüz binlerce düğme var, sen bilmezsin, biraz geride dur falan. Ben kokpitte de uçtum. Anlamadı, başka kim
1: anlar? Ben ölmeyi... Sayın yolcularımız, öleyim. TK-2487 numaralı.
0: 45 dakikalık uçuş, bu ne artistik be? Kimler...
1: Halim yar anlamadı başka... Ben kaptanınız Emre Mutlu. Kimler ölsün? Ve kabin arkadaşlarım.
0: Azrail'a... Sağlığınıza duacıyız, kalkı yok artık. Ben içmeyim,
1: kimler içsin söyleyin. İzmir'de bizleri... Anlamadı
0: başka kim... Abi abartmıyor musun biraz? Dur dur oğlum dur, çok havalı oluyor.
1: İzmir'de bizleri...
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara... Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugisoft uyku seti anında hediye. Nazarlar değmesin.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jantı üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: gözleri.
1: Emre abisi kaşlarını böyle yapabilir misin demiş.
0: Yakıp o gün.
1: Kaşlarını tuhaf bir şekle sokan bir kardeşimiz 95 numaralı formasıyla güzel kızımız mesaj atmış ama ben öyle yapamam. Yapmam da yani. Olmaz bence, bana yakışmaz. Günaydın, bugün evden çıkana kadar televizyonun başka radyo kanallarını dinlemek zorunda kaldım. Gerildim, gergin bindim demiş. Şimdi şu arabaya ve Allah'ım çok şükür senin sesinle kendimize geldik. Senin yerini kimse dolduramıyor demiş. İyi sabahlar, bizimlesin. Canımsın ya, canımsın ya. Ne kadar güzel bir mesaj bu. Niye ama öyle oldu evdeki televizyona? O televizyonla bir görüşebilir miyim gün içinde ben? Bir özel bir konuşmam lazım onunla. İfle olmazsın, yok yok demiş. Ha, bir pilot olmamıştım. Günaydın, bunu artistik ve sanırsın ki Airbus 310 kullanıyor. Bir de konuştuğunu anlasa bari demiş. Airbus 310'a ben bindim bu arada. İtalya'dan gelen bir uçakta Antalya'dan yolcu aldı, İstanbul'a döndü. Aktarma yapıyorlar ya. Abi uçağın ne kalktığını ne indiğini anlayamıyorsun. Ne türbülansı. Dev gibi dev. Bir de Antonov var, dünyanın en büyük uçağı. Ona da binmek çok isterim ya. Kalk 100 tonsa Antonov. Yazın Google'a bakın bir ara müsait olduğunuzda. Evet, neydi konumuz? Mesleğinin sana olan faydası. Hep zararlarını konuştuk, hep kötü yanlarını konuştuk. Bu sabah olumlama yapıyoruz. Olumluyoruz. 0544-886-1886. Söyle bakalım. Nedir senin mesleğinin sana olumlu yanı? Günaydın demiş. 22 yıllık bankacıyım. Kendime hiçbir zaman hayrım olmadı. Yatırım yapayım dedim, zarar ettim. Kurdan hisseden hep zarar. İşte gerçek bir tecrübe. Gerçek bir tecrübe, gerçek bir işbirlik. Bankacı olup da zarar eden, ben buna ne diyorum biliyor musun? Temiz kalp yani, böyle işte üç kağıda kafan çalışmıyor o yüzden. İdari işler yapıyorum demiş. Sahadayken özellikle diğer firmalarla güzel dostluklar kazandım. Türkiye'nin her yerinde bir arkadaşa sahip oldum. Güzel. Bu saha kelimesine de hastayım ya. Abi ben salı çarşambaları sahada oluyorum. Hangi saha? Ramspark abi, şut çekiyorum kaleye. Merak ediyorum. Mesela atıyorum. Atamadım, farkında mısın? Yok, birkaç meslek geldi aklıma da en faydalı olan hangisi diye böyle bir kısa bir düşündüm. Mesela atıyorum kasapsın. Abi kasapsan kötü et satamazlar sana. Bilirsin hayvanın neresi, nedir, ne değildir, nasıl kesilir, nasıl biçilir. İnce ince işçilikler böyle. Ya da ne bileyim, galerim vardır, istediğin arabayla hafta sonu çıkıyorsundur, bir yerlere gidiyorsundur mesela. Modada esnafım demiş, çevre inanılmaz bir çevrem var. Tabii modada esnafsan. Uğrarık bir gün sana ya. Ne satıyorsun modada? Fikir satıyorum çünkü fikirler kurşun geçirmez. Berberim, hayatımda berbere hiç para vermedim, sıra beklemedim demiş. Ha, berberler birbirlerini kesiyorlar değil mi? Yani birbirlerinin saçlarını kesiyorlar, pardon. Öyle bir şey var. O sana geliyor, sen ona gidiyorsun, değişik. Mesleğinin sana en büyük faydasını yazmanı rica ediyorum. Senden eğer vaktin varsa ve müsaitsen lütfen yazıver. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza sabah mevzumuza dahil olarak lütfen yazarsan. Ben de okuyayım bakalım senin mesleğinin en büyük faydası neymiş. Ben kendimle ilgili de söyleyeceğim. Söyleyeceğim, tabii ki söyleyeceğim. Soruyorlar, görüyorum. Ben de söyleyeceğim. Bakalım neymiş. Ya da şey olabilir mi benim mesleğimde de berberler gibi. Ben de radyocuyum ama başka radyoları dinleyip gülemiyorum maalesef. Olmuyor. Tamam, gaza gelmedim. Tamam. Hayır, dinleyebileceğim bütün radyolar reyting olarak arkamda. Kimi dinleyeyim ben şimdi yani? Stand-up yaparken sahnede kendimi izleyemiyorum. Çok şanssızım ya. Nasıl havaya girdim ama sabah. 0544-886-1886. Yazarsan beni çok sevindirirsin. Mesleğinin en büyük faydasını sordum sana. Adıyor.

0: Günaydın kardeşim demiş. Sabah 7'den beri seni dinliyorum. İlk defa mesaj atıyorum. Yok yazılmam değil mi demiş. 8.13'te atmış bu mesajı. Ben sana güvendiğim için seni yok yazmayacağım. Ama bir daha olmasın. Estetisyenlik eğitimi olduğu için demiş, kuaför masrafım yok. Güzel. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Profesyonel aile bebek fotoğrafçısıyım ama kendi çocuklarımı stüdyoda hiç çekmedim demiş. Aileme aile çekimi hiç yapmadım. Telefonla çekiyorum onları. Ya bu nasıl bir... İşte bak, atalar ne söylüyorsa vallahi doğru söylemişler. Terzi kendi söküğünü dikemez. Doğru. Benim de öyle, hiç kendimi dinleyemedim radyoda. Şu an konuşurken ne duyuyorsam yani. Yani öyle sıradan bir yani. Mesaj yazmasak da biz buradayız demiş. Pekala, teşekkür ederim. Ben Cumhuriyet Başsavcılığı personeliyim. Çok farklı meslek ve yaş gruplarından çok fazla insan tanıyorum. Hakimler, savcılar ile halı saha maçı yapıyoruz demiş. Bazı vatandaşlara savcı ya da hakim dediğimde inme iniyor demiş. Abi tutup hakime de faul yapamazsın ama ya. 35 yılla yargılar durup dururken ya. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Ya şöyle bir diyalog geçtiğini düşünsene. Düdüğü öttürüyor, tam kart çıkartacak. Önce kartı savcı çıkartıyor, Cumhuriyet Savcısı. Sarı ya da kırmızı kimlik kartı. Sayın savcım, o ne kadar güzel faul yaptınız. Vallahi ben şundan dolayı kutlama anlamında bu kartı çıkartacaktım. Gerçekten bakın. Mesleğini layığıyla yapan hakimlerimize, savcılarımıza selamlar, sevgiler, saygılar. Ayaklarına Allah taş değdirmesin. Her mesleğin iyisi kötüsü olabilir. Her mesleğin. Yani bir insan hakim diye, savcı diye. Sonuçta insan, yanlış kararlar verilebiliyor. Yanlış hatalar yapılabiliyor. Bir sürü şey olabiliyor. Ama mesleğini layığıyla yerine getirenlerin hepsine selamlarımızı iletelim. Bir de senden bir ricam var. Kalede savcı varsa gol falan atma. Yalandan out'a dışarıya at. Yarın öbür gün bak ne olur ne olmaz. Ne olur bak demişti dersin. Hakimle geçen hafta avukatımı arayayım bağlanalım dedim. Vallahi bak olur dedi. Ya ben sizin mesajlarınızı niye anlayamıyorum bir türlü acaba? Ya mesela şu mesajdan ben ne anlayabilirim? Yani mesela yani yazdınız ya bana, gerçekten anlayamıyorum ya. Bir de gülüyor, ha ha ha yazıyor ya. Ben anlayamayınca hoşuna gidiyor. Geliyorum.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
4: Biri biri, biri biri, sizi düşünen biri, Bir Evim.
6: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kilalamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: Show devam ediyor.
1: La la la la la la la la la la. Neydi efendim sabah mevzumuz? Şöyle bir üstünden bir geçelim. Mesleğinin sana en güzel kattığı yanları ve olumlu taraflarını konuşuyoruz. Genelde hep şikayet ettiğimiz işimizden, mesleğimizden, iş arkadaşlarımızdan falan dem vururduk. Patrondan, müdürden vesaire vesaire. Ama elbette ki mesleğin sana olumlu bir katkısı vardır diye düşünüyorum. Olanlar lütfen yazsınlar. Mesleğimin en güzel yanı sizin gibi bir müdürümün olmasıymış. Metin'in koltuk gitti ya. Çok fena bastırıyorlar var ya, çok fena. Vedat yazmış, Vedat. Ah Vedat ah. Terfi mi geliyor Vedat sana, anlamadım ki. Günaydın millet, ben geldim. Herkesin haftası güzel olsun. Ben otoyedek parçası satıyorum. İstanbul FM ailesine %20 indirim kampanyası başlatıyorum. Emre sana benden hediye demiş. Teşekkürler. İhtiyacı olan varsa WhatsApp'tan yönlendirelim ama burada marka veremeyeceğimiz için. Allah sana hayırlı işler nasip etsin kardeşim benim. Her sabah kalkıp sevmediğimiz insanlarla muhatap olduğumuz bir ortama gidip birçoğumuzun sevdiği işler yaptığı iş ile ilgili nasıl olumlama yapabileceğiz demiş. Ben hala bunu düşünüyorum, evet. Tabii böyle de olacak, asla olumlu bir yanı yok diyen insanlar da çıkacaktır. Selam abi, benim mesleğim bana olumlu yanı bedava yemek demiş. Vay be. Bir de dinlenme tesisi anonsu demiş. Günaydın canım kardeşime, günaydın müdürüm. Gerçek müdür de var bizim programımızda. En son pırlanta inceliyorum dediğimde dalga geçmiştim demiş. İşin en güzel yanı bu konuda benim kimsenin beni kandıramayacak olması. Pırlanta incelemek. Nasıl dalga geçmiştim ya? Geçmişimdir ama bak. Garanti bir cevap gelmedi aklıma. Hayatta yapma böyle bir şey diyemiyorum. İstanbul'dan Mahmut, mesleğim garsonluk, olumlu yönleri aç kalmıyorum demiş. Bir de gelen müşteriler çok eğlenceli oluyorlar, mutlu ediyorlar demiş. Bazen her türden insanla karşılaşıyoruz. Allah hayırlı işler versin sevgili Mahmut. Hizmet sektörü zordur. Günaydın abi, tır şoförüyüm. Parayla gezemeyeceğim yerleri çalışarak Avrupa'yı gezdim. Osman havadan geziyor, sadece bulut görüyor demiş. Ben karadan her yeri görüyorum demiş. Pilot Osman'a laf söylüyor da.
2: Osman sadece havadan görüyor abi, bizim ayağımız karaya basıyor.
1: 0544-886-1886. Mesleğinin sana kattığı en güzel şey nedir? Günaydın Emre, küçük bir tekstil atölyem var. Tek çalışıyorum, çalışma saatim kafama göre. Yani mesleğinin ona kattığı en güzel şey istediği saatte çalışmasıymış. Sevgili kardeşim İsa'nın attığı mesajda böyle. Ayda bir maaş veriyorlar demiş. Onu da vermeseler çekilecek çile değil demiş. Ben de istediğim kadar dürüm yiyebiliyorum.

0: Bedava veriyor patron demiş. Yemek yapamazsam arıyorum, bedava getiriyorlar demiş. İstediği kadar dürüm yenilen bir meslek de var bak dünyada.
1: Sin azalsın.
0: Abi bugün 8 tane Adana gömdüm. İstediğim kadar yedim. Afiyet bal çeker olsun. Herhalde bedava verecek be. Orada çalışıyorsun. Ne demekmiş bu? Bu kıyak mıyak değil. Mesleğinin güzel yanı olabilir tamam ama mecbur verecek. Eşinin bahçe sürerkenki fotoğrafını atmıştı Burcu. Ben de dedim ki adam heba oldu dedim. O da demiş ki bir de halamın bahçesinde demiş bunları yapıyor. Kendi malım ülke olsa yüreğim yanmayacak. Damat damat, hayırlı damat. Allah kolaylıklar versin.

Abi selam, seni aylardır dinliyorum ama ilk defa yazıyorum. Nedim abi videolarından beri izliyorum, takip ediyorum demiş. Mesleğimin bana en güzel yanı, kattığı en güzel yanı ise eczanede çalışıyorum. Kendime bakıyorum, sağlıklı yaşamaya çalışıyorum demiş. Helal olsun sana Onur. Onur'un saçları bir görmeniz lazım. Fırtınanın öz oğlu ya. Allah ilişkiler versin kardeşim benim.

Mesleğin farklı ama yaptığın iş bambaşka demiş. O ne demek ya? Haberin ya. Mevcut işimin olumlu tarafı çeşitli çeşitli insanlar tanıyıp onların yaptıkları hatalardan ders alarak hayat hata yapmadan doğru yolu bulabilme avantajına sahip olmam. Şimdi mesleğin farklı yaptığın iş bambaşka demek ne demek? Yani hani bir meslekte uzmanlaştın ama başka bir iş yapıyorsun anlamında mı? Ben doğru mu anladım? Siz faniler çalışmak gibi bir eylem içindesiniz değil mi demiş. Yazık ya demiş. Benim Dubai'de yaşayan zengin dinleyenim. Ama çorabı delik olan dinleyenim. Evet gerçekten kendisini 12 sene önce emekli etmiş. Öyle söylüyordu doğru anladıysam. 12 senedir çalışmıyor. İşte çalışsaydın o çorabın böyle olmaz Mustafa abi. O çoraplar öyle olmazdı. Abi doğru anladın demiş. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi hissettim. Yat motoru tamir bakım işleri yapıyorum demiş. Neredeyse her gün yatlarla geziyorum demiş. He, sevgili Emir. Emir bu profil fotoğrafı ne? Hollywood yıldızı mısın? Bu ne artistlikler böyle? İyi yayınlar Emre. Mobilyacıyım evde dolapların kapakları hep ayarlı duruyor demiş. Bu bence yengenin hoşuna gidecek mesleki bir fayda. Yengemizin ikide biri sana. Koş koş koş koş dolabın kapağı kaydı gel. Böyle bir şey mi acaba? Esenyurt'ta esnafım dünya ayağıma geldi mesleki hiç yorulmadan demiş. Özelime ait bilgileri ailem dışında kimse bilmez bir sen biliyorsun artık şu anda herkes biliyor okudum çünkü. Bak yazıyorum net net niyeyse demiş. Bir de ıslığa kızma işareti yok. Anlamadım ya. Yine anlamadım. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza yazmanı istediğim, yazmanı rica ettiğim şeyin ne olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Mesleğinle alakalı

0: 9 liraya alınabilecek bir şey var mı şu anda ya? Ayran var mıdır 9 liraya? Yoktur. Kaç paradır ayran? Su 25 lira olmuş. 30 mu? Sen niye 3 dakika önce ayran almış kadar bu kadar dolusun mu cevap? Bu böyle bir soru mu bekliyordun? 30! 30! 9 ile 30 en azından kafi olarak benziyor. Yani birisinden ayran alıp eline 9 lira versen kafana fırlatabilir o parayı. Hakikaten düşünüyorum şu anda ya. 20 liraya alınabilecek bir şey söyler misiniz bana? Ya da 10 TL, 10 TL. Kırmızı 10 liramız var ya üzerinde atamızın resmi olan. 10 TL'ye... Sakız hariç alınabilecek bir şey. 10 TL'ye. Laleli'de cinsel sağlık ürünleri satan dükkanda çalışıyorum. Çok şükür erkek müşterim yok demiş. Nasıl?
1: Aşk değil mübarek.
0: Nasıl erkek müşterim yok ya?
1: Ah Sırat Köprüsü.
0: Laleli'nin tam neresinde şey olarak?
1: Aşk değil mübarek.
0: Şeyden dolayı soruyorum yani. İşlek bir yerde. A101'de mi? Bir dakika. Ayran 9 TL. Allah Allah. İnanmıyorum. 10 TL'ye yumyum alınabilir demiş. 6,5 TL. Hayır ya, 10 TL'ye bir şey. Doğru mu söylüyorsunuz ya? Bir tane dipsiz ampul alabilirsin demiş. O ne demek? Tekstilde çalışıyorum. Faydası okulunu okumadan ruh ve sinir hastalıkları uzmanı oldum. Ben çok iyi bilirim. Yıllarım geçti, yıllarım. Ah ah.
1: Sessiz aldım.
0: Allah sabır versin.

Yani 10 liraya bayağı şey varmış ya. Ben mi bilmiyorum, ben mi bilememişim, ne bileyim, anlamadım ki ya. 6.7 gramlık bir şeker fotoğrafı geldi. Çok eski bir markadır ama fiyatı yazmıyor. Bunun fiyatı niye yazmıyor? Ha, 6.5 TL yazıyormuş. Vay be, 3 artı marketlerde 10 liraya su var Emre demiş. Şoförlük yapıyorum, ekmek dağıtıyorum, ekmeğe para vermiyorum. Ekmek parası kazanıyorsun ama ekmeğe para vermiyorsun. Çubuk kreker 7 TL demiş. Marketten su, soda, noodle. Noodle mu? 10 TL artı fiyatlar demiş. Var mı 10 TL'ye? Bunun neresinde? Abi 5 TL 10 TL sokaklarda geziyor Yasin demiş. Ben yerlere atıyorlar demiş. Yumurta alabilirsin bir tane hem de gezeninden. Abi onlu yumurta 140 lira. Nasıl 10 TL? 14 liraya geliyor tanesi. Ha, o organik olan, pardon. Fırın içindeki minik park ampulleri demiş. Dipsiz denir ona. Ha, 10 TL'ye bunu alabiliyormuşsun. Pekala. Günaydın, kolay gelsin. İyi haftalar, iyi yayınlar demiş. İş için çok insan tanıdığım için çok seyahat ettim. Yurt dışı da dahil. Artık yaşlandık. Beylikdüzü iki telli sadece. Müdürüm günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar demiş. İyi yayınlar. Her şeyin en hayırlısı sizin olsun müdürüm. Dinleyicilerinizin de olsun demiş. Bu arada 3 ekonomi çok iyi demiş. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun müdürüm, ne diyorsun müdürüm? He, bu mesaj, pardon. Bağlantı kuramadım, biri eski mesajmış. Dün 20 TL yolda bir dilenciye verdim demiş. Parayı beğenmedi, bir de sövdü demiş. Ayda. Benim arkadaşım da 20 lira bulmuş cebinde, ışıklarda böyle camları silen kardeşler var ya, onlara vermiş. Adam geri atmış parayı buna. Ey yavrum ey. Vallahi bir değişik. 0544-886-1886. Mesleğinin sana bir faydasını, bir avantajını yazar mısın? Mesleğinin bir faydasını yazarsan bize bakalım neymiş senin mesleğinin sana olan faydası. Musluk contası aldım, 3 tanesi 10 TL bizim burada demiş. Nal buradan. Tabii 10 TL'ye satın alabileceğin bir şey de söyleyebilirsin. Çift Anadolu yapıyoruz bu sabah konumuzda.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olan birini kazanma şansı.
1: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

kimin faydası şu demiş. Kim soru işareti ne? 100 metreden görsem anlıyorum. İnsanı, insan mı geçmişi neyse kötü ama demiş. Siz de anlamadınız benim gibi. Ama ben küsmesin diye okuyorum her attığı mesajı. Kendisi de bilmiyor bence, anlamıyor ne yazdığını ama ben yine de. Peki. Harika çoraplar ha, benim zengin ama çorapları delik müşterim. Dinleyelim daha doğrusu. Seçin beğenin demiş, şu çoraplardan alayım mı demiş. Bak önce sen kendine normal bir çorap al. İçimiz kan ağlamasın, seni öyle görmeyelim. Sonrasında bakarız onlara, vallahi bak. Pompacıyım demiş. Pompa enjektör servisim var, soranlara pompacıyım diyorum. Sadece nasıl bir artısı, sence nasıl bir artısı olabilir demiş. Bence çok büyük artısı olmayabilir ya. Yani çok havalı gözüküyormuş gibi ama birazcık sanki, yani şey gibi oluyor bu abi. He, anladın. Kelime şakası değil mi bu? Emre Mutlu iyi ki varsın, günaydın demiş. Kızım Zeynep Biricik'in gösterisine giderken eşim Elif ve kardeşim Gülbeyaz da seni dinliyoruz. Selam yollarsan çok sevinirim demiş. Selamlarımızı gönderiyoruz efendim hepsine. Merhaba, servis şoförüyüm. Mesleğimin tek faydası harbiden insanların... insanların öğretmesi oldu demiş ama aradaki cümleyi tam anlayamadım. İnsan sarraflığı mı bu yani? Müdürüm, servis taşımacılığı yapıyorum, personel taşıyorum. Bu sayede her sabah 6.30'da kalkıp saat 10'a kadar seni dinlemeye fırsat buluyorum. Mesleğimin bana sunduğu en güzel şey bu demiş. Canını yerim ya. Eksik olma, var ol, sağ olasın. Yani bununla... Buna seviniyor olman bile beni göklere çıkartıyor. Çok sağ olasın. Teşekkürler. 10 liraya alınacak hiçbir şey yok. İnsanlar sallıyor demiş. Hello Kitty'li çorap varsa ben isteyebilirim demiş. Ya dur, tezgah açma bize şimdi. Ayak üstü. 0544-886-1886. Yine yağmurlar geliyormuş. Allah'ım, bakacağız cımbızlarda. Yani bitmedi bu yağmur işleri. Neyse, şikayet etmek istemiyorum. Sonra da çok sıcaklardan dert yanacağız. Bunu da bildiğim için. Bakalım nasıl bir hafta bizi karşılayacak bu hafta. Bakacağız. Yani hava durumunu bir inceleyeceğiz.

0544 886 1886. Mesleğinin sana olan bir artısını yazarsan çok sevinirim. Bu sabah bunları konuşuyoruz. Çok fazla mesleğimizin sıkıntılarından, iş arkadaşlarımızla uyumsuzluklardan, iş yerinde çektiğimiz stresten, sinirden, müdürden, patrondan çok bahsettik. Şimdi neden bahsediyoruz? Mesleğinin sana kattığı bir fayda. Nedir mesela? Mesleğimin faydası kaynanamla tanışmak oldu demiş herhalde. Dün kızım sana bütün yazdıklarımı kaynanama iletti. Oradaydık, sana selamlar var. Bayramda stand-up var mı demiş. Hayır, maalesef yok. Ama ondan sonra öyle bir program başlıyor ki arkadaşlar. Öyle bir fırtına kopartacağım ki, evvel Allah'ın izniyle tabii ki. 90 günde 40 sahne falan yapacağım. Mutlaka denk gelirsin birine. Gel de beraber gülelim ya. Sen bir de beni sahnede gör hacım. İşin şakası bir yana, epey yoğun bir programa başlıyoruz. Biletini al beraber. Hepinize ileteceğim, takvimi yayınlayacağım. Instagram'da da yayınlayacağım. Takvim tarihlerini, sahne tarihlerini paylaşacağım. Tam 2,5 saat boyunca sahnede kalarak hem sizden besleniyorum, hem sizin kahkahalarınızla daha da motive oluyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnşallah sahnede de görüşürüz sizlerle.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 29, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, İncirli Zeytinburnu, Çağlayan Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Mertel, Şirinevler yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun seyrediyor. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe'de aralıklarla etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: yaptın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptır aptal altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.

0: yazdı hayallerimiz.
1: İnşallah.
2: İstanbul FM'de Emre Mutlu'yla Dünya Kupası özel. Kavuşmaz artık ellerimiz,
3: kalmadı sana bir sorun da. Sabahları 7'de programı başladığım için Dünya Kupası'ndaki bütün maçlara denk geliyorum efendim. Hem bir yandan maçlarla ilgili sohbetler yapacağız. Tabii ki burayı böyle eril eril erkek programına, spor programına çevirmeyeceğiz. Ama milli takımımızı da takip etmeye gayret edeceğiz Dünya Kupası'nda. Dolayısıyla Dünya Kupası maçlarından bazı böyle ufak tefek bilgiler paylaşacağım sizlerle. Güzel bir teaser yapmış sevgili prodüksiyondan Ramazan kardeşime teşekkür ediyorum. Çok güzel bir teaser serisi oluşturdu. Bu sadece bir tanesi, diğerlerini de vereceğim ama sabah 7'de işe giderken eğer maçı izlemiyorsan, kulağın Emre Mutlu Show'daysa, birazcık milli takımımızı desteklemek adına da, kupayı takip etmek adına da biraz bazı bilgileri paylaşacağız sizlerle. Teşekkür ederiz, elinizden geleni yapıyorsunuz demiş. Var olun, eksik olmayın. Mesleğim her sabah 10'da kahve içme alışkanlığı kazandırdı demiş. Afiyet şeker olsun. İzin günüme denk gelirse ben de gösterilere gelmeye çalışacağım demiş tabii ki. Araba galerisinde güvenliyim demiş. Her araç satışında bahşiş bol oluyor demiş. Allah bereket versin. Çevre mühendisiydim bir zamanlar. Evde çöp ayırıyordum demiş. Kağıt, plastik, cam, atık, yağ diye. Hepsini de ayrı ayrı atık toplama merkezine götürüyorum demiş. Ellerine sağlık. Mesleğim gazetecilik, iletişim okudum demiş. Lakin Türkiye'de yaşıyoruz. Bankacılık yaptım ve erken emekli oldum. Mesleğimden çok kurumumun faydasını gördüm. Sağlık güvencesi başta ve tabii birçok insan formu tanıdım demiş. 24 yıl çalıştım. Şimdi tadını çıkartıyorum. Sabah erken kalkmaya devam etsem de. Sen varsın ya kaptan. En güzel yanı bu demiş. Teşekkür ederim. Eksik olma kaptan. Sen de kaptansın. Günaydın Emre, uzun uzun düşündüm. Mesleğimi bana kattığı bir şey bulamadım demiş. Mali müşavir arkadaşlar beni çok iyi anlarlar. Getirdiklerinden çok götürdükleri daha fazla sanırım demiş. Anlayabiliyorum. Almadı sana bir sorum da. Sona erdi senle güllerimiz. Anne kız fotoğraflarını paylaşmışlar. Allah evladınızın acısını göstermesin, ne kadar güzel. Ben de yoluma giderim en temiz. Nasıl? Sabah işe giderken dinliyordum seni, ilk defa bugün telefonu elime alıp senin radyonu açtım demiş. İlk mesajımı da bugün atmak istedim, harikasın. Kavuşma. Elif yazmış. Bu arada mesleğim sabır kazandırdı ama mesleğin ne olduğunu bilelim Elif. İstersen onu da yaz. Hangi meslek sabır kazandırıyormuş, belki biz de o mesleğe geçeriz sabır kazanmak için. 0544-886-1886. Mesleğinin sana kattığı iyi şeylerden bahsedelim dedik bu sabah. Bak demek ki güzel şeyler de olabiliyormuş. Hiçbir şey katmayanlar da var. Ya da kattığı şeyleri çok fazla ciddiye almayan insanlar da, dostlarımız da var. Ama kısmet tabii ki, yani hani herkes istediği işi yapamıyor maalesef. Çok güzel bir söz vardır yıllar öncesinden. Eğer ki en sevdiğin işi yapıyorsan çalışıyor sayılmazsın. Bu benim için geçerli. İnşallah sizler için de geçerli olanlar vardır, olmayanlar vardır. Bir gün geçerli olur. Bir reklam, hemen geliyorum.
4: Bu da kısa bir ara. Reklam.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara, binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

Selam demiş, mesleğim finans. Çok memnunum mesleğimden. EYT'den emekli oldum. Şu an geçici mesleğim küçük çocuğuma bakıcılık demiş. Meslek olarak bunu değerlendiriyor olmanız tabii ki bir hoş.

Emekli olabilmek gibi bir faydası var mesleğimizin demiş. Bütün mesleklerin aslında kanunen emekli olmak gibi bir final olması gerekiyor. Eğer kanuna aykırı olarak sigortasız çalışmıyorsanız normal şartlarda zaten emeklilik kaçınılmaz bir hak ediştir. Doğru mu söyledim? Uzman uzman konuşuyorum burada ama çok bir şey bildiğim yok. Lakin emekli olmanın kanunu bir hak olduğunu biliyorum. Benimkisi de kısmetse Eylül gibi. 3,5-4 ay sonra Allah ömür verirse ben de emekli bir yaşlandım galiba. Ne yapayım ne yapayım, 25 senedir 25 senenin kaç senesi, 16-17 senedir işte prim ödüyorum ama 25 yıllık sigortalık hayatım bana böyle bir kanuni hak tanıyor. Emekli maaşınla çikolata gofret mi alırsın, ev mi alırsın, bina mı yaparsın, arsa mı yatırım yaparsın, dolar mı alırsın, döviz mi alırsın, altın mı alırsın, sen bilirsin. Ama öyle bir hakkın var. Bunu kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla haklarımı biliyorum. Birazdan cımbızlara geçeceğiz ama sen yazmadıysan hala daha yazma imkanın varsa lütfen yaz. Mesleğinin sana kattığı en olumlu şey nedir? Mesleğinin seninle alakalı hayatını efendime söyleyeyim güzel bir şekilde idame ettirebilmen adına sana bir şey katıyor mu mesleğin, ya da hiç katmıyorsa zaten bunları hep konuşuyorduk. Olumsuz yanlarını, şimdi olumlu yanını bir konuşalım. 99 staj mağduru olarak 58 yaşımı bekleyeceğim demiş. Ah işte bak. Maalesef daha 58'e senin var 28 sene, ne yapacaksın böyle? Yazan bir hanımefendi olunca böyle ufak tefek çıkıklıklar yapmak durumunda kalıyorum. 0544-886-1886. Paylaştım, Galatasaray formasını isteyen çok dostumuz var. Eşimiz, dostumuz, hatta yakın akrabalarım daha istiyorlar ama ben böyle adaletsiz bir şey yapmayacağım için buradan yazdıklarınızdan da yani hani herhangi bir avantaj sağlamayacaksınız, onu söyleyeyim. Osimhen forması var bir tane. İmzalı. Onu göndereceğim bir dostumuza, bakalım ne zaman ve kime, bilmiyorum.

0: Evet. Şöyle bir bakalım. Seni yerim kankam demiş. Frambuazlı kurabiyem demiş. Ya. Canım kardeşim eyvallah. Ben 1,5 ayla EYT'yi kaçırdım, kıskandım demiş. Sağlık olsun. Allah hayırlı emeklilikler versin. Bir sarışın olarak en sevdiğim şarkı demiş. Pekala. Aranızda emekli var mı? Yani şimdi gençleri soruyoruz, çocuk şarkısı çalıyoruz, kitlemizi az çok biliyoruz ama emekli olanlar bir emoji atabilir mi? Emekli olanlar, sadece emekli olanlar. Bakalım ne kadar emekli varmış burada. Bakalım bizim programımızda ne kadar emekli var. Kimler emekliymiş? Emre Mutlu'yla Emekli Show, Emekli Show. Emre müdürüm, çayınızı tazeleyeyim mi? Bir dakika canım benim, onu birazdan konuşuruz. Sen bekle şimdi orada. Ben sana haber vereceğim. 44 yaşında emekli oldum demiş. Emekliyim demiş. Emekli emojisi atmış. Eşim ormancılık yapıyor, ondan çok faydalanıyorum. Doğada çok vakit geçirme imkanım oluyor. Kendimi muhasebeciyim demiş. Pekala. Darısı başınıza. İnşallah, teşekkürler. Kimler emekli? Sadece emekli olanlar ve kaç yaşında emekli olduğunu yazabilirler mi? Arkadaşlar, emeklilik artık yaşlılık anlamına gelmiyor. Söylemeyebilenler olabilir yani, mesela yaşını söylemeyen hanımefendiler gibi.
1: Kadınlara yaş sorulmaz.
0: Tamam, sormuyorum. Emekli misin, değil misin?
2: Aman ablam, canım ablam, muradın kabul olsun ablam.
0: Emekliysen bir tane emoji at bana. Kadın ya da erkek fark etmeksizin. Emeklilere de hitap eden bir program olmanın gururunu yaşamak istiyorum. Evet, çocuk şarkısı çalıyoruz. Efendime söyleyeyim, gençler izliyor, dinliyor. 40 yaşında emekli oldum. 42 yaşında emekli oldum. Pekala. Yaşlılık aylığı yazıyor E-Devlet'te demiş. Eyvah. Vallahi zorbalamayacağım. Şaka yapmayacağım emeklilerle alakalı. Ben de heyecanlanıyorum. 3 ay kalmış şurada. 3,5 ay sonra ben de kısmetse emekliyim ama. Bak, 40 yaşında emekli oldum. 14 senedir emekliyim. Yaş 54. Yazan hanımefendi, ismini vermiyorum ama işte medeni ceset, işte feraset, işte adalet, işte adam gibi adamlık. Kimler emekliyse bir emoji atsınlar. Emekli olabilmek için su katılmamış 33 senem var demiş. En iyi ihtimalle EYT çıkarsa yine 15 senem var demiş.
3: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Hemen geliyorum, reklamlar, siz yazın.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: 47 yaşında emekli oldum, 3 yıldır emekliyim demiş pekala. 50 yaşında emekli oldum, keşke olmasaydım demiş. Serpil Hanım, yani keşke olmasaydım nasıl yani? Yani şikayetiniz ne, emekli maaşını mı hani? Eğer sizi rahatsız eden buysa benim IBAN'a aktarabilirsiniz, ben elimden geleni. Tabii tabii. Ben de emekliyim demiş. Fatma Hanım, günaydınlar. Selam kaptan, Airsoft alanı işletiyorum demiş. Doğadayız, toplumun her kesiminden insanlarla saatlerce muhabbetimiz oluyor. Müsait olursanız bekleriz demiş. Benim de Airsoft'la alakalı çeşitli girişimlerim var. Oyuncaklarım var, Airsoft oyuncaklarım. Ve bayağı da iyiler. Gelmek isterim, mutlaka bir konuşalım bu konuyu. Emeklilik çok güzel yaşıyoruz vallahi demiş. Güzel. Şimdi Fatih Altaylı'ya Alper Kul katılmış. Alper abiyi çok severim ben. Güldür Güldür'den bilirsiniz. Kendisini tarif ederken kel demek istemiyorum ama Güldür Güldür'ün tek keliydi Alper abi. Gerçekten çok severim. Dünyanın en kolay şaka kaldıran adamı. Çok güzel bir set geçirdik. Kendisiyle aynı dizide oynadık. Yayına ne zaman girecek bilmiyorum artık. Ne zaman girecekmiş, şunu öğrenin artık ya. Dizide oynadık, dizi yok ortada. Dolandırdılar mı? Dolandıramazlar. Parasını da aldım. Anlamadım ki ben. Alper Kul bir ara sette bize ceviz satmaya çalışıyordu. hayır öyle değil. Uygun fiyatlı ceviz istiyorsanız falan getiririm ayarlarım diyordu. Fatih Altaylı da anlatmış, ben bu hikayeyi biliyorum. Ceviz işi yapmaya çalışmış, batmış. Aman ya, çok tatlı oğlu var. Aylin eşi de çok tatlı, çok güzel insanlar. Türk tiyatrosunun, Türk sinemasının kıymetli oyuncularından bir tanesi o da. Fatih Altaylı'nın programına katılmış, demiş ki cevizler Erdek'teler demiş. Pamukta fasulye yetiştirmek gibi bir şey. Her şeyi dört dörtlük yaptık. Toprak analizleri yapıldı, iklim analizleri yapıldı ama üreticilik çok pahalı demiş. Ceviz muhabbeti oradan geliyor. Ben bu ceviz muhabbetini biliyordum. Niye battın demişler. Alper abi batmaz. Top atsam batmaz. Çalışkan bir adam çünkü. Gerçekten Güldür Güldür'ün aynı zamanda tasarımını falan da o yaptı yani. İşin başından beri menbaın başında duran birisi. Üretim maliyetleri çok yüksek. Gübre çok pahalı. Ondan sonra ilaçlar çok pahalı demiş. Tam cevizimi satacakken Amerika'dan ithal ceviz geldi. Bunu bana sette anlatmıştı. Güler misin ağlar mısın gerçekten. Zeytinyağı üretmeye girecekmiş. Alper abi batacaksın, yapma bak, gözünü seveyim. Çık oyunculuğunu yap. 1500 tane zeytinim var demiş. Bu arada Erdek'te çok büyük bir çiftliği var kendisinin. Çok seviyor böyle dağ, tepeyi, ağacı, kuşu vesaire. Doğa adamı yani. Ben bu ceviz olayını sette duymuştum. Şimdi de anlatmış. Samimi bir şekilde. Battım demiş yani. Erdek'te ceviz işine girdim, battım. Olabilir, herkes bir şey dener, deneyimler. O para hırsından dolayı değil aslında. Bir meşgale olsun diye kendisine böyle bir şey yapmıştı. Para hırsı olsa devam eder Güldür Güldür'e vesaire. Şimdi bağımsız sinemacılık yapıyor. Kendisi yazıyor, kendisi oynuyor. Çok kıymetli, sevdiğim birisi. Buradan selam gönderelim kendisine. Haberi burada görmüşken onu da atlamadan bir söyleyeyim dedim. Efendim, Bolu'nun Yeniçağ ilçesinde 85 yıldır hizmet veren tarihi bir kahvehanede tüp, elektrikli ısıtıcı ve deterjan kullanılmıyormuş. Çayın sadece odun ateşinde demlenip bardakların elenmiş odun külüyle yıkandığı işletmede müşteriler içtikleri çayın ücretini kendileri belirliyormuş. Vay be. Yeniçağ ilçesine bağlı Eskiçağ köyünde, Yeniçağ ilçesine bağlı Eskiçağ köyü. Bak, ilçenin adı Yeniçağ, köyün adı Eskiçağ. Çağ ile böyle, anladın mı? Öyle bir temasları var. Zonguldak Ankara Karayolu üzerinde bulunan çay ocağı yarım asırı aşan bir süredir geleneksel bir şekilde hizmet ediyormuş insanlara. Emekli şoför İsmail Demir 1980 yılında babasından devraldığı mesleği yaşatmaya devam ediyormuş. Ormandan topladığı çam, meşe ve köknar odunlarıyla sabahın erken saatlerinde ocağı yakan Demir, köy halkının yanı sıra güzergahı kullanan sürücülere de hizmet sunuyor. 85 yıllık bir işletme olduğunu söyleyen,
1: senin için biz çalıyoruz.
0: Vatandaş demiş ki,
1: çok seviyor.
0: Bizim burada çayın parası sorulmaz. Yani kurulduğu günden bu yana kimyasal deterjanın girmediği dükkanda çay bardakları ocaktan alınan ve ince elenen kül ile yıkanıyor. Eski yöntem yani, bu şamanlardan beri geleneksel bir düzendir. Mesleği babasından devraldığını belirten İsmail Demir, burada benim babamın yeri.
2: Gel.
0: Hala daha yaşıyor demiş. 85 yıldır bu işi yapıyoruz. Sabah ateş yanar, akşama kadar odun ateşinde çay demlenir. Zonguldak, Bartın, Kurucaşile, Cide, Ankara illerine gitmek isteyen müşterilerimiz hiç eksik olmaz. Çünkü güzergah üzerindeymiş. Biz çay verdiğimiz zaman demiş, kalkarken 5 lirada veren oluyor, 50 lirada veren oluyor, 100 lirada. Biz çaya fiyat biçmiyoruz. Müşteriler kendi kendilerine, hatta hiç vermeyenlerden bile para sormayıp istemiyoruz demiş.
3: Yakışıklı hani sen, biliyorsun ya inceden.
0: Evet yani.
3: Güzel bir tatlı telaş.
0: Sen değişik kafalar, güzel. İnce. Ben böyle cins yerleri çok seviyorum. İnşallah bir gün geçersem uğrarım ben de.
3: Bizi hiç düşünmeden.
0: Eylül'de emekliyi kutlayalım, o halde burası iyi mi demiş. İyi olmaz mı? Bayılırız. Çok severiz.
3: Gel.
0: Amerika'daki Amişler gibi yapıyorlar demek ki demiş, çay ocağında. Amişler de çok komik değil ya. Amiş nedir ya? Amerika'da arkadaşlar Amişler diye bir topluluk var. Geleneklerini yaşatıyorlar. Çok eskiler. Çok eskiden beri oradalar ve hala kıyafet düzenleri aynı, yemek tarzları aynı, yaşam tarzları aynı. ABD'de belli bölgelerde ama en çok toplu oldukları bir bölge var. Amişler efendim. Onları Amişler diye tanıyoruz. Amiş misiniz? Evet efendim, Amişiz. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan siz de cımbızlara katılabilirsiniz.
3: Balık gibi uçalım.
0: Şaka mı demiş? Hayır ya, Kuzey Amerika'da yaşayan 17. yüzyıl sonlarına dayanan böyle bir Hristiyan kökenli muhafazakar bir grup yani. Amişler öyle. İnanç ve modern dünyada kendilerine yeni bir arayış içine girmemişler ve öyle oldukları gibi kalmışlar.
3: Çok güzel bir tatlı.
0: Genelde 400 bin kişiyi aşan bir topluluk olarak anılıyor. Yok yani, yoğunlukla da Amerika'da, özellikle de Pensilvanya, Ohio ve Indiana. Hatta Kanada bölgesinde yaşayan bir etnik köken. Kendi kiliselerine, kendi aile bağlarına asla yenilik eklemeden geçmişteki tarım, marangozluk, hayvancılık falan böyle.

Dolayısıyla geleneklerinden hiç vazgeçmeyip kendi geleneklerini, adetlerini, örflerini, anönelerini falan sabit tutan bir etnik kökenler. Evet, New York'ta da varmış, doğrudur. İstanbul'da trafik yok, bol bol kaza ve arıza var demiş. Zaten trafik yoksa o şaşmaz yani, o kesinlikle olması gereken bir şey. Ne diyebilirim bununla ilgili, bir sürü komplo teorisi var. Enteresan, çok enteresan. Keyifli vakitler dileriz demiş. Kimlere? Amişlerim efendim. Kime dilediniz? Gidiyor musunuz? Daha kaptan, bak kaptanlıktan, bak kap, bak rütbeni sökerim. Olmaz, saat 10'dan önce burayı terk eden olacaksa ya şimdi gitsin ya saat 10'a kadar terk etmesin Emre Mutlu Show'u. Ayıptır yahu. Acil işi olanlara bir şey söyleyemem tabii ama. Aa, son bölüm çok güzel. Bak son yarım saat ne şarkılar ne şarkılar. Aman Allah'ım, çok güzel şarkılar. Tam böyle vay be. Bunu da mı duyacaktık bu sabah diyebileceğin güzel efsane şarkılar. Ayarladım ben olsam, işim bile olsa dahi bilene, Halbüs'e gitmem. Ya da kulağım bir şekilde burada olur diye düşünüyorum. Yani yalvarayım mı gitmeyin diye? Gitmeyin ya. Ne yapayım ya? 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan katılabilirsin. Yaz. Dinleyelim. Sinan Akçıl'ın Mars'ı çok çabuk söndü demiş. Yandı mı da söndü bilmiyorum ki. Yapmış bir şeyler canım. Yapabiliyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Ne diyelim yani? Şöyle şarkılarıma bakıyorum da acaba var mı bu gaza gelmemi ve beni utandıracak, hani bu mu yani, söyleye söyleye bunu mu yani, sabahtan beri bize bunu mu anlatıyorsun falan diyeceğiniz bir şarkı var mı diye baktım, yokmuş. Çok iyi. Harika harika, harikulade. Ufak bir hata yaptım ama düzelttim Allah'a çok şükür. Mesela geldi bir tanesi, hadi bakalım gel de git, gel de git.

Seviyoruz sizi demiş. Teşekkürler efendim. Biz de sizleri seviyoruz. Emekliler de sever demiş. Ne alaka ya? Bu arada emekli çalışanım demiş. Peki efendim. Sevin sevilin. Merhaba, biz ailece Samsun'a gidiyoruz. Yoldayız şu anda ve sizi dinliyoruz demiş. Saat 10'a kadar da buradayız. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı yolculuklar. Senden ayrılamıyoruz ki, nereye gideceğiz demiş. Ya na, ama bak ağlarım bak. Vallahi bak, vallahi bak. Duygulanıyorum hemen ben ya. Abi şarkı için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sevdiğim bir şarkıydı demiş. Biliyorum seni seviyorum demiş. Ben de seni çok seviyorum. Sağ olasın. Var ol, eksik olma. Gazlama beni. Amerika tarihi 1000 yıl değil ki, Amişlerin 1000 yıllık tarihi olsun demiş. Amerika'da vergi vermemek için, askere gitmemek için kurulmuş gereksiz bir topluluk. Öncelikle herhangi bir etnik kökene etnik bir topluluğa gereksiz demememiz lazım. Bu birincisi. İkincisi, 500 yıldır resmen tanınan ama kökleri Almanya'ya, Avusturya'ya, İsviçre'ye dayanan insanları illaki yaşadıkları ana kara parçasıyla anılmalarına gerek yok. Ne kadar eski olduklarını söylemek anlamında söylemiştim ben bunu. Amerika'nın tarihi 1000 yıllık tabii ki değil. Hiçbir yerin tarihi 1000 yıllık ya da 2000 yıllık bilemezsin ki yani. Arabistan çöllerini biliyorsun en fazla. Ne diyebilirsin ya? Şimdi Japonların tarihi kaç 1000 yıllık bilemiyor musunuz? Yani insanoğlu evrile evrile bir sürü kara parçasını seçip orada yaşamaya devam ediyor. Kökenlerinden bahsetmiştim ben. Artistik yapma, bu benim programım. 0544-886-1886. Çekiyor mu oralarda demiş. Hayır efendim, internet marifetiyle dinliyorlar. Samsun'a giderken radyomuzun çekme şansı şu anda, şu an için yok. Elbet bir gün olacak ama internetten, telefonlarından çok az birkaç megabayt yiyerek böyle dinleyebiliyorlar bizleri. Hatta yurt dışında arabasından dinleyenler de var. Geçen gün hatta şok oldum. Viyana'dan bir fotoğraf gelmişti. Bayağı telefonunun İstanbul FM uygulamasını açmış. Bir şeye bağlamış, arabaya bağlamış. Oradan dinliyor bize. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Büyük bir parça. Japonya'dan da çekmiyor ama bizim Osaka'dan bile dinleyenimiz var. Sana İyi ki de var. Tattım, gerçek aşkı buldum, sen mutlu ol. Evet, Amişlerle ilgili konuyu kapatıyorum. Çok fazla Amiş dedim sabah sabah. Hiç böyle uyanmamıştım. Arka arkaya bu kadar çok Amiş deyince bir yabancılaştım. Gerçekten uzun süre Amiş demek istemiyorum arkadaşlar. Konuyu burada kapatıyorum. Bir insan sabah sabah 400 kere Amiş derse uzaklaşırsın ondan. Arka arkaya portakal de bak, aynı şey oluyor. Çok sevenin olsun demiş. Teşekkür ederim. Senin de.

Yani vaat verir gibi olmak istemiyorum ama şarkılarımız güzel be abi. Ha, güzel değil mi? Tezgahımız çok güzel ya. Ben bak her sabah şu hisle uyanıyorum. Mesela yeni bir dükkan açarsın. Bir raf yaparsın, böyle ışıklar bir vurur oradan. Ne satıyorsan, önemli değil. İstiyorsan kot pantolon sat. Ya da domates, önemli değil. Ama vitrin güzel olması lazım. Neden biliyor musun? O bakarken senin gördüğün şey işte. Allah'ım, içime Ömer Hayyam kaçtı sabah sabah. Çok şairane değil miyim? Çok etkileyici değil miyim ya? Sayın yolcularımız, EM001 sefer sayılı uçuşumuz devam etmekte. Saat 10'a kadar beraberiz. Bizi güzel ve yağmursuz bir hava bekliyor derken haberlere bakıyoruz. Yine yağmur, yine yağmur. Şikayet etmeyeceğiz, tamam. Anlaştık bu konuyu. Konuyu açtığım için sorry demiş. Tüm cümlenin yarı Türkçe, yarısı geri kalanı soruya. Don't yani. Hayır, ben don't, dondurma yemiyorum. Don't, boğazlarım şişiyor. Ağzını bantlayasınız gelen insanlar oluyor mu böyle? Şu sağlam bir koli bandıyla 6 tur çevirip böyle... Ya bir söyleyeceğim arkadaşlar, çok hungry değil miyiz ya? Abi ben Sedef'i çok seviyorum ama çok grinch buluyorum yani. Nasıl? Grinch. Ne demek o? Nasıl diyorlar sizde? Nerelisiniz? Samsun. Ne oldu ki? Ay çok komik. Don't worry be happy diyorum. Başka bir şey diyemiyorum şu anda yani. Ne dili gibi yor beni. Muhabbet olsun. Gönüller coşsun. Biliyorum. Ablam bu neyin sinyali? Emekliler de sever. Hayırdır inşallah. Dur bakalım, dur bakalım. Emekliler tabii sever. Emekli olunca sevgi işleri alınmıyor ki. Bilmiyorum 3,5 ay sonra benim alınacak mı acaba? Emre Bey, emekli oldunuz, artık kimseyi sevemezsiniz. Artık sevmeyeceğim. Ben bir emekliyim. Ne kadar para çeksem az. Ne kadar para... Emekli maaşı. Babam diyor ki ilk maaşını alınca ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamayacağım. Ne yapayım, kirayı öderim. En azından 1/3'ünü falan yani. Bilmiyorum.

0: Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Pilot Garaj
0: Oto Ekspertiz. Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Aa bu şarkı... Yine milli takımımız Dünya Kupası'na katıldı yıllar sonra ve marşımız belli. Bir oluruz yolunda.
1: Ah nihayet.
0: Ya şu adamla. Araladım. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Tamam evet, bazen arıyor açmıyorum. Canım sıkkın oluyor. Tarkan biraz trip yapıyor olabilir bana. Geçenlerde işte şey Emre dedi ben yeni marş yazayım mı falan filan. Alo efendim falan numarasını değiştirdim. Tarkan sen misin dedim. Uyuyorum biraderim ben seni sonra. Sonra annem uyandırdı. Salonda yine uyuyakalmışım. Ay çok heyecanlı. Evet saat 7'ye denk geliyor maçların çoğu. Yalnız bizim milli maçlarla alakalı yayınlarda çok olamayacağım. Neden diyeceksiniz? Bir tanesi cuma günü saat 5'te başlıyor Türkiye saatiyle. 05'e denk geliyor bizim saatimizle. Diğerlerinden birisi cumartesi, öbürü de pazara denk geliyor. Galiba Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri maçları. Ama olsun, önemli değil. Sıkıntı yok çünkü diğer maçları da konuşabileceğimiz bir saat diliminde oluyoruz. Yani mesela atıyorum ben de size tutup Senegal Tunus maçını anlatacak kadar boş vaktim olmuyor sabahları ama genelde o saatler en hareketli olduğumuz saatler ve sizin de burada olduğunuz saatler olduğu için birazcık Dünya Kupası'ndan bahsedeceğiz. Hatta şimdi bizim Tarkan'ın gerek var mı bir marş daha yapmaya dediği marşı bir çalayım arka arkaya. İki Tarkan çalacağım çünkü benim show programım beni ilgilendirir, tamam mı? Tarkan mı? Don't ya, ben Sinan Akçılcıyım ya. Don't yani. Herkes bir marş yazma sevdasına girdi, tamam mı? Yani adam yapmış zamanında, bir daha da gerek yok diye de söylemiş. Hepsine saygımız var, emektir. Çok aşırı saygı duyuyorum kendisine de, gerçekten acayip saygı duyduğum birisi ama yani adamın yaptığı, tamam bak şimdi dinlerken neler hissedeceksin ki ben neler hissettiğimi anlatsam sana var ya, üf, o zamanları hatırlıyorum.

Ya şuna baksana bak bak, Tarkan'dan bahsediyorsun. Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Yani adam yapmış ve var ya, yani yüzlerce binlerce yıl çalınsın inşallah ya. Tarkanladım, Tarkanladım.

Kaptan burada mısın? Kaptan. Captain. Where are you captain? Buradaysan eğer. Söyle bakalım. Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen 3'e bas yolla. İmoji atma. Nerede olduğunu bir bileyim. Başım göğe bir ersin gider ayak. Son şarkımı sana armağan ediyorum. Biliyorsun senin için özel seçtim. Dün geceden beri düşündüğüm bir şarkıydı. İnan buna, abartmıyorum. Vallaha da billaha da. Şarkının da aklıma gelmedi. Bugün buraya gelince aklıma geldi ve dedim ki paylaşayım. Ve dedim ki dinleteyim onlara. Hey kaptan. Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen 3'e basıp yolla. Şuraya bak, zenginlere bak, evinde olanlara bak bak. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Benim dinleyenimin olduğu halde, yani benim dinleyenim olduğun halde evinde olduğun için sana uyuz olmuyor değilim. Neden evindesin yani? Demek ki ihtiyacın yok. Don't yani, ben çalışmayı sevmiyorum. Peki çalışma. Don'tsa don't, ne yapalım yani? Buradayız elbet, nerede olacağız demiş. Teşekkürler. Son şarkı benim, evet senin. Son şarkı sana geliyor. Sana seçtiğim şarkı gelecek ama son şarkıdan önce başka bir şarkı çalacağım. Bu da çok sevdiğim ve uzun zamandır seni de dinlemediğini tahmin ettiğim bir şarkı olduğundan mütevellit bu şarkıyı da sana tevellitten mütevellit veriyorum. Bak anladın mı? Buna yaşlılar ve emekliler anlarlar. Ne demek tevellitten mütevellit? Yani yaş kemale eriyor hocam. Emekliyiz ve bu şarkıları ancak biz biliriz. Z kuşaklar. Z kuşakları ve zigotlar da burada. Biliyorum, onları da çok seviyorum. Onları da şarkılarını çalıyorum. Gün içinde çaldığım çocuk şarkı. Ben niye bu kadar hızlı konuşma başını durup? Vitesi 5'e taktım bir anda. Gün içinde onlara da çaldığım şarkılar oluyor. Evet, çocuklara, kardeşlerime, genç kardeşlerime şarkılar çalarken tevellitten mütevellit şarkılar da çalıyorum. Tabii. Hocam sizin tevellit

0: Kaç?
1: 54.
0: Sesten belli amca, teşekkürler. Razı mısınız?
1: Yok yok. Sakın kısma.
0: Geliyor şimdi bir tane Vega dinleyelim, arkasından da gider ayak sana armağan ettiğim şarkıyı bir dinle bakalım. Evdeyiz must yani demiş. Okey okey. Show must go on. Sevgili baylar mı? Ne diyorsun ayol? Susmadım, daha buradayım. Şarkının da gerçekten hakkını vermek için çok fazla konuşmayacağım ama son şarkım sana geliyor biliyorsun. Dünden beri uyuyamadığını biliyorum. Acaba Emre bana ne armağan edecek? Umrunda bile olmayabilir ama ben bu son şarkıyı çok seviyorum. Bayağıdır da dinlememiştim. Önce bu, sonrasında son şarkı için buradayız ve kapanışı yapıyorum artık.

susmadık ama susmamız az kaldı çünkü uzatamıyoruz programı, yarın da yokuz, maalesef yokuz. 19 Mayıs olmasından dolayı, bir milli bayramımız olmasından dolayı yarın burada olmayacağız ama yarın söz veriyorum sana, Instagram'dan sana bir video atarım. Boşta bırakmayayım seni, anladın mı? Şey gibi oluyor yani. Hocam burada çok kalabalıktık, ne oldu ya? Abi ne bileyim, dükkan kapalı olunca biz de başka dükkana gittik. Market gibi düşünüyorum kendimi. 0544-886-1886 bu hat daima sana açık. Ben burada olduğum sürece benimle iletişime direkt lap diye geçebileceğim bir yer artık. Dolayısıyla istediğin kadar, istediğin zaman yazabilirsin. Ne demiş? Bence son şarkı. Hayır ya. Hayır, o yarın, yarın. O başka bir videonun konusu. Yarın yayın yoksa bugün niye uzatmıyorsun? Uzatalım mı? Uzatayım mı? Of! Uzat diyenler bire bassın, uzatma diyenler ikiye bassın. Tamam, size soruyorum ya. Vallahi uzatmayacaktım normalde. Uzat diyenler bire bassın, uzatma diyenler ikiye bassın. Mire bak, ağzımın içine baka baka bireye basıyor burada. Tamam, uzat diyenler bire bassınlar, uzatma diyenler ikiye bassınlar ama bu şarkı yine sana gelsin, yine son şarkı ayarlayacağım. Tamam, uzatacağız, belli oldu, herkes birci. Defol git diyen hiç yoksa yok, sağ olun, teşekkür ederim. Ama şarkı dizmem lazım. Sen bu şarkıyı dinlerken bu sana gelsin, sonra bir tane daha sana gelecek. Ne bolluk bu, ne bereket. Uzat yazmış, tamam uzatıyorum. Bu şarkıyı güzel güzel dinle. Ben şarkılarımı dizerken bir saat daha beraberiz. Seni seviyorum. Hadi bakalım.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 29, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, aksi istikamette aralıklarla etkili seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere Avcılar, Halit Çağlayan, aksi yönde Mecidiyeköy Halıcıoğlu, Şirin Evler Sefaköy etkili devam etmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir Kozyatağı, Temde Ümraniye Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Madem yarın yokuz, 19 Mayıs'ı bugünden bir kutlayalım ha. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olan Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı önemli bir tarih. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatması. Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki direncinin sembolüdür. Bütün genç kardeşlerimin, bütün büyüklerimin, küçüklerimin, etrafımda tanıdığım, tanımadığım, beni seven, sevmeyen kim varsa 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı bugünden kutlu olsun.

0: katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kazanacaklardan birini kazanma şansı.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat Divin, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Vanvi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr.

İşte bu yüzden İstanbul FM iyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederiz. Ne demek efendim, ne demek? Atamızı saygıyla, sevgiyle, rahmetle anmak ne kadar güzel bir şey, ne kadar kıymetli bir şey. 19 Mayıs aynı zamanda Türk milletinin birlik, beraberlik ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin kutlandığı bir gün. Yani bu güzel günde resmi törenler, gençlik etkinlikleri, spor organizasyonları ve anma programları gerçekleşiyor. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk atamız gençliği Cumhuriyet'in teminatı olarak görmüş ve buna önemli bir gün olarak belirleyip bize hatıra olarak bırakmış. Biz de coşkuyla, sevgiyle, saygıyla onu anarak, ismi zaten üstünde, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, milli formayı terleten bütün futbolcularımıza Amerika'da da başarılar diliyoruz Dünya Kupası'nda. O yüzden de hepsinin çok başarılı olmasını istiyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. 19 Mayıs 1919'da Türk milletinin özgürlük mücadelesinin başlangıcı sayılır Atatürk'ün Samsun'a çıkması. Bu özel günü Türk gençliğine ithaf ederek onların Cumhuriyet'in bekçileri olmasını istedi. Biz de bekçileriyiz, Cumhuriyet'imizin bekçileriyiz efendim. Tüm genç kardeşlerim de aynı şekilde Atatürk sevgisini kalplerinde her zaman hissetsinler. Ki öyledir biliyorum. 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık için verdiği mücadelenin ve ulusal birliğin simgesi olan bir gün aynı zamanda. İyi ki vardı, iyi ki böyle bir liderimiz, iyi ki böyle bir atamız oldu. Allah yattığı yerde huzur nasip etsin her zaman. Canım atam. Yarın bayrağımı asarım demiş, size ertesi gün göndereceğim. Mutlaka tabii ki her yer Türk bayrağı olsun, yer gök. Memleketimiz, şimdi bir haber okudum az önce, işte İsrail Kıbrıs'ta 2500 asker konuşlandırmış. Ya sen konuşlandırsan ne olur, ne yaparsanız yapın. Yani biz Türk milletiyiz aga. Vallahi bak, yani biraz böyle amiyane kahve ağzıyla söyleyeceğim ama vallahi tokat manyağı yaparız. Bizim sınırlarımıza aman ilişmeyi kimse düşünmesin. Daha önce düşünenler oldu. Nerelerine baka baka kaçtılar. Konuşturmayın beni şimdi yayında. O yüzden biz maşallahımız var. İçeride birbirimizi yeriz. Ama dışarıdan bir tehdit olduğunda var ya. Kara Fatma diyor. Marşında Haluk Levent. Almış eline biriket taşını. Gel demiş, gel, senin uçağın, dronun, bilmem neyin bana sökmez. Gel, gel. Allah memleketimize zeval vermesin o yüzden. Teşekkürler arkadaşlar. Marş çalarken yazdığınız her şeyi okudum. Okumaya gayret ettim. Yani iyi ki siz de varsınız. Ne kadar güzel. Arada bir mesaj var. Programı uzatınca mesai ücreti veriyorlar mı? Mesai ücretini şirkete bırakma demiş. Efendim ben gönül elçisiyim. Yani mesai ücreti diye bir şey bizde söz konusu bile değil. Çünkü zaten benim programları böyle bir saat bazen 1,5 saat, bir kere 12'de mi bitirdik? 1'de mi bitirdik? Hiç öyle bir derdimiz yok. Çünkü sizle birlikte olmak zaten en kıymetli, en hani çok başka bir keyif. Bugün de böyle oldu. Hazır yarın yokuz diye. 19 Mayıs'ı da bugünden analım istedik. Bence sen hiç gitme demiş. Tamam. 24 saat. Mesela sen uyu, uyan, yemek ye, akrabana git, otobüsten in, bin. Ben de sürekli böyle benim sesli mi arka tarafta? Harika valla. İyi planmış bence. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa demiş. Her yer bayrak oldu tabii WhatsApp'ta da. Amin, amin, amin. Teşekkürler, teşekkürler. Tabii cımbızlara birazcık uzatmanın avantajıyla geç girmiş bulunsak da acayip cımbızlarımız var. Mesela sizi şöyle bir Bursa'ya götüreyim mi? Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan ilginç olay görenleri hayrete düşürdü. Beni de düşürdü. Arızayı tespit etmiyor. Abi bu nasıl olur? Bak şimdi bir tane sanayi mahallesinde bir tane usta arızayı tespit etmek için adama demiş ki ben demiş kaputun üstüne yatıyorum, kendimi belime kadar kaportanın içine sokacağım, sen arabayı çalıştır. Seyir halindeki kamyonetin motor kısmına çıkarak dakikalarca inceleme yaptı. O anda araba hareket halindeydi. Yani düşünün ki bir caddede araba gidiyor,
pusta beline kadar girmiş, arızayı tespit etme. Ya başka ülkede yaşayamam abi. Vallahi billahi. Ya ustama selamlar da buradan. Yani nasıl böyle bir riski alıyorsun abi? Yani Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre arızalan kamyonetin giderkenki sıkıntısını anlayabilmek için tamirci usta beline kadar arabanın içine girerek arabayı çalıştır ve hareket ettir demiş. Adam da tamam demiş, mantıklı gelmiş. Bak video var, araba gidiyor, usta da oradan ses dinleyerek arızayı tanımlamaya çalışıyor. Ya Allah korusun bir şey olsa ustam ya. Ya biz işte böyleyiz. Bu adamlar 2500 asker konuşlandırsa ne olur Kıbrıs'a ya. Anladın mı? Bak yani bu, ya sen bu adamla herhangi bir savaşı kazanma ihtimalin var mı senin ya? Ya bu adam bak sadece mesleği için, çoluğuna çocuğuna rızık kazandırmak için, ekmek parası için böyle bir şeyi göze alabiliyorsa, vatanı tehdit altında olduğu zaman bu adamın ne yapabileceğini düşünebiliyor musun ya? Bu adam benim memleketimin, yurdumun insanı. Araba gidiyor 50, 60, 70 otobana çıkmış. Adam da arızayı tespit etmek için yarıya kadar arabanın kaputunun içine girmiş. Motoru dinliyor. Yani sen şimdi bu adamla savaş zamanı, Allah korusun. Bambaşkayız. Bir başkadır benim memleketim. Böyle. O yüzden herkes mantıklı olmalı ve itidalli davranmalı. Bence biz başkayız aga, biz değişiyiz. Vallahi bak. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Pomağıyla, Çerkeziyle. Demiş ki adam, ne mutlu Türk'üm diyene derken, ne mutlu Türk, yani Türk milletinden olana. Biz bir milletiz, ismimiz Türk milleti. Hiçbir şekilde şartların eşit olduğu, herkesin birbirine ayrım yapmadan. Mesela git şimdi bir tane Güneydoğu'da bir tane köye, ben gittim. Kapıyı çal, açım bende. Sadece açım de bak. Antep, Mardin, Urfa, Diyarbakır fark etmez. Trakya'ya git. Ege'ye git. Karadeniz'e git. Akdeniz'e git. Ben açım de ya. Karnım aç de. Sadece açım de. Tabii ki primciler var, fırsatçılar var. Dilencilerin üzerinden boşu boşuna 250 bin lira çıkmıyor yani. Vicdanı, merhameti yüksek bir milletiz. Allah milletimize zeval vermesin.

Fazla mesai ücretini bizden topla, dinleyen herkes 100 TL'ye göndersin. Ya kıyar mıyım ben size? Sadece şunu merak ediyorum lütfen. Bak ne kadar meşgul olursan ol, bir saniyeni ayır bana. Uzattım ya yayını. Kimler hala burada çok merak ediyorum bak. 11'e kadar devam edeceğim dedim. Eğer buradaysan bir tane emoji atsana bana be. Hani gitmedim ya. Hani sen de burada kalacaksın diye inandım ya sana da. Bir tane emoji at bana be buradaysan. Vallahi başka bir derdim yok. Yani gitmediğini anlayayım. Çünkü normalde ben gidince sen de gidiyorsun buradan biliyorum ama ben de buradayım diyorsan bir tane emoji sal bana be. Of of of of, kalabalığa bak. Of of of of of. Harikasınız var ya, harikasınız ya. Ben bu gazla 3'e kadar devam ederim. Yalçın'ın da programına gasp ederim. Vallahi bak. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Layık olmaya çalışacağım, çok güleceğiz. Kalan 40 dakikada kendini bana bırak, kulaklarını bana teslim et. Vallahi billahi çok mutluyum şu anda. O kadar kalabalığız ki, o kadar kalabalığız ki anlatamam size. Normalde ben gidince biliyorum ki yayın düşüyor. İster istemez gidiyorsunuz. İşinize gücünüze bakıyorsunuz ama bu kadar insan buradayken canınızı yerim, tamam. Layık olmaya çalışacağım, tamam. Harikasınız.

Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

Kıyafetler 299, elbiseler 399, spor ayakkabılar 799 TL'den başlayan fiyatlarla. Kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda...

0: biletinial.com hayatını yaşa. Reklam. Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.
1: Kal kalabildiğin kadar demiş.
2: Bir kere kırıldım, bir daha gururumu bozum.
1: Ama 4 saat bak bir şey söyleyeceğim, dinlerken güzel de yayını yapana bir sorsana, 4 saat çok ciddi bir saat, rakam gerçekten, bak yanlış anlama. Dilenci ya da anketör değilim ama çok ciddi bir rakam. Ama umurumla bile değil, sen buradasın ya. Başa dönüp kendimi savunmam. Bir kere burada girdim mi? Bu arada bunu da yapan başka bir radyocu yok, biliyorsunuz değil mi Türkiye'de? İnanın bak, ben sektörün içindeyim. Böyle kafasına göre yayını uzatan başka bir yayıncı asla yok. Bak yemin ediyorum ki yok. Kim var? Söyle söyle. İsim söyle bana. Yok. Zeki. Kafa Radyo. Uzatabilir canım, bazen uzatır yani o da, ama yani o zaman Zeki ile benden başka yok. Bir şey olmaz. Radyo ismi niye veriyorsunuz sanki reklamını? Ben de ona bağlandığım zaman İstanbul FM'den Emre Mutlu diyor mesela yani. Bak her zaman centilmenlik önemli. Tamam mı? Beni dinleyenler, ben şimdi arkadaşlar bir dakika, bir hayat dersi veriyorum da şu anda. Sen bu yüzden kralsın. Estağfurullah, estağfurullah. Ben başka radyocu tanımıyorum hep demiş. Hem demiş. Yeni başlamış gibi hissediyoruz. Sokaktayım, herkese dinletiyorum yüksek sesle. Teşekkürler. Dinlemek istemeyenler de olabilir canım. Başka kanallara 15 dakika maruz kaldı, kalamadık demiş. 15 dakika maruz kalamadık bu sabah. 15 dakika bile dayanamadık anlamında değil mi? Teşekkürler. Biz boşuna uzat demiyoruz Emrecik demiş. Emrecik mi? 1.96'yı 130 kilo cik mi olur ya? Benden cik olmaz aga. Emrecik, sevgi pıtırcığı Emrecik. Bildiğim dana gibiyim ben ya. 0-544-886-1-886. Hemen bir tane daha sabah mevzusu değil de artık tünaydın mevzusu belirleyeceğim. Sen de mümkünse katıl. Bu kadar kalabalığız. Senden Emre Cix olur demiş. Cix. Vallahi olmaz. Aman. Ne Cix ayol. Gelmişim 45 yaşına Allah aşkına, bu saatten sonra ne Cix ayol. Aman. Eleğimi elemişim. Unumu as... Eleğim, unumu eleğimi... Unumu şey yapıp eleğimi... İstanbul FM'desin. Ve güzel bir haberim var. Doğru yerdesin. Türkiye'nin en değişik show programındasın bir defa. Mesela bak düşün. Beatbox yapıyorum ha bu arada. Acun abi Almanya'dan geliyor mu? Kaç zamandır rüya görmez oldum. Emre Jox mu? Müge Anlı'yı geçtin, Emre Mutlu demiş. Teşekkürler. Müge Anlı da yani gerçekten bak saygı duyduğum bir kadın. Kadın en son papağan falan bulmuştu değil mi? Birinin papağanı kaçmıştı, onu buldu galiba. Müge Anlı'da böyle bir temizlik yapan anne siniri var. Farkında mısınız bilmiyorum da. Böyle durup dururken dalıyor millete. Sana buradan bir uçarım bak, benim canımı sıkma falan. Bilekli kadın, bilekli, yürekli, vallahi helal olsun. Seni dinleyen başka kanalları bir süre sonra istese de dinleyemez demiş. Açık ara fark var. Estağfurullah efendim, yapmayın bak, beni gazlamayın. Kaça uzatayım? Akşam 7'ye mi uzatayım? 10'a mı uzatayım? Burada mı yatayım bu akşam? Ne yapayım? Her zaman söylediğim şeyi bir daha söyleyeceğim. Çoktandır, emin olun burada mikrofonun başında konuşmanın verdiği en büyük haz sizin orada olmanız. Başka hiçbir açıklaması yok bunun ya. Neyse tamam, artık benim övülmem kısmını geçelim. Yeteri kadar övüldüm. Yine tribünlere oynadım. Yine aşağılıkça davranıp kendimi öldürttürdüm. Konuyu buraya kadar getirdim. Evet, ama bazen ihtiyacım var. Ne yapayım? Ya parayla, pulla... Senden duyduğum zaman, bunları burada okuduğum zaman... Üf. Yani bir süre sonra şey demeye başlayabilirim diye korkuyorum. Hani coşarlar ya insanlar bazen. Ya bir komedyen vardı, neydi? Sahnede bunu yapıyorum, millet çok gülüyor ya. Cem Yılmaz'ı da çok severim, çok. Türkiye'nin en iyisi. En azından ikinci olduğumu biliyorum yani, bu kadar. Henüz daha Cem Yılmaz'dan iyiyim diyebilecek kadar şımarmadım ama o yolda gidiyorum, bak yapmayın, gazlamayın. Hayır hayır, Cem abiye saygım sonsuz. Usta, ustadır, gözümüzde ustadır. Tanışırım, muhabbetim de var, çok da severim kendisini. Ama yani o da bu aralar sanki... Tamam tamam, hayır hayır. Tamam, gaza gelmiyorum be! Yarın iş yoksa demiş, Yalçın gelene kadar takıl işte. Takıl. Josh hakkındır. Arkadaşlar yapmayın bak. Bak şu anda tehlikeli sulara girmeye başladık. Yani bak, bu hayırlı bir yere gitmez. Bu kadar insanın burnu kaldırılmaz yani. Neymiş efendim? Faruk Eczanesi. Faruk Eczanesi, Faruk Eczanesi. Neymiş yani bu kadar? Abi bir yerlerde beni dinliyorsan affet, gaza geldim. Vallahi bak arabasındadır, dinliyordur, dinliyor arasına. Şimdi bağlanıp bana haddimi bildirmesi yok mu? Biz de uzatıyoruz demiş, seni dinlemeye devam. Sen varsan biz de varız, teşekkür ederiz. Gazlayın gazlayın, kovulacak demiş. Az kaldı. Abi WhatsApp grubu oluşturun, Emre Mutlu'yu gazlayın. Bak birazdan kovulacak. Yarım saati var bunu. Bunu daha fazla tutmazlar, ben sana söyleyeyim.

Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim ülkemizdeki karşılığını beraber bulalım mı bu konuyla alakalı? Dur, önce bir kendi adımı yazayım şu WhatsApp'a. Buraya haber gönderiyorum çünkü bazen. Haber gönderiyorum derken gerçekten haber gönderiyorum. Şey gibi değil yani, kirayı niye ödemedi falan kiracıya. Bak şimdi diyor ki cımbızlarda. Bir akşam yemeği düşünün, sadece tabaklar değil. Masa, ışıklar, sesler, görüntüler de deneyimin bir parçası oluyor demiş. Zaten bu deneyim kelimesine alerjim var benim. Her böyle sonradan uydurma şey deneyim deyip böyle. Arkadaş deneyim insanın yaşadıklarıyla alakalı. Hani hayatına giren insanlar, hayatında yaşadığı aksilikler, yaşadığı sevinçler, mutluluklar, bir sürü şey. Deneyim bu. Ama bazı restoranlar sana deneyim adı altında bir menü sunuyor ki fiyata bakar mısın şimdi? Ibiza'daki Sublimotion, subliminal mesaj gibi düşün yani, subliminal de dersin İngilizce, yani senin aksanla alakalı ama. Sublimotion klasik restoran fikrini bambaşka bir noktaya taşımış. Kişi başı 2000 euroyu, yani 107 bin TL'yi gözden çıkartırsan sana orada bir deneyim yaşatıyorlar. Çok iyi deneyim vallahi bak. Keşke Rütük olmasaydı. O kadar güzel bir noktalama işareti koyardım ki burada, neyse. Çok güzel deneyimliyorsun 106 bin 107 bin TL vererek. Dünyanın en pahalı yemek deneyimlerinin arasında gösterilen bu yerde. Yemek yemek yalnızca lezzet denemek değilmiş. Teknolojiyle kurulmuş bir sahnenin içine girmek anlamına geliyor. Ya 107 bin TL'ye koydun değil mi noktayı? Bak herkes ben koydum noktayı diyor. 2,5 saatlik bir gösteri sunuyorlar. Ne yapıyorlar? Duvarlarda balinalar uçuşuyor. İşte bilmem ne, tabağının altında birisi. Küçük bir tane böyle el kadar bir maskot koşuyor. Tabağını o getiriyor bilmem ne vesaire vesaire. Şimdi Ibiza'da yer alan ve şef Paco Roncero'nun imzasını taşıyan özel bir yemek deneyimi olarak biliniyor. Bak ben 107 bin TL'yi anneme vereyim. Sınırsız, hayatımın sonuna kadar etli, sütlü, balıklı, tavuklu. Yani aklına ne geliyorsa. Bir yemeğe bu kadar para veriyorlar ama şöyle düşünmen lazım. 2000 euro, 2000 euro, 2000 avro. Sen ne diyorsan de. Ne kadar biliyor musun? İspanya'daki bir asgari ücret. Yani mesela bunu Türkiye'de...

0: miş bu diye belki de gidebilirsin, tamam. Ama bizdeki karşılığı 107.000 TL. 107.000 TL'ye bana ne denettiriyor olabilirsin? Benim hayal gücüm geniş. Ben sayarım senden istediklerimi, söylerim. O parayı veriyorsam bak, ben o masa, bak ben o koltukta, koltuk, masa, mutfak, neresi istiyorsan deneyimlerim her şeyi, sınırsız yani. O kadar para verdikten sonra, 107.000 TL verdikten sonra hayal. Ama benim önüme yok işte kabak çekirdeğini işte bulgur pilavında kavurup üzerine efendime söyleyeyim lale ekleyip birazcık da zeytinyağını damıttıktan sonra 3 şeyde iksir koyduk. İksir ne söyleyemiyoruz, sosumuzun adı. Bu ne aga? Ben kendim pişerim demiş o paraya. Kendini pişirip kendisi o kadar. 107.000 TL'ye deneyim. Bak ben 107.000 TL'ye 2,5 saat, bir de süre yani 2,5 saat sürüyormuş. Ben kendimi deneyimlettiririm bak. 2,5 saatte Serdar Ortaç'a göbeğimden zeytin yedirtiririm. Ciddi söylüyorum. 2,5 saat ya, alt tarafı ne olabilir ki? Bana 2,5 saat ne yapabilirler 107.000 TL'ye? Ben tamam hazırım diyeyim, çıktım böyle, geldim masanın ortasına yattım. Bana ne yapabilirler? Öldürmesinler de. 107.000 TL, ben razıyım. Nasıl bir rakam bu ya? Ama onların mesela literatüründe bir asgari ücret gibi geçiyor bu yani. Bir asgari ücreti de aman. Aman bir ayda çalışmadım sayarım ya da çalıştım, parayı buraya verdim. İşte şef antrifiz fos neyse işte ona gittim ve denedim, deneyimledim. Ya 107.000 lirayı bana bak, aranızda varsa 107.000 lirası olan, bana verecek olan. Benden ne yani, anladın mı ya, bak o kadar yani hani. Öyle bir para 2,5 saat için. 2,5 saatte 107.000 lirayı kim kazanıyordur şu anda? Bir ben kazanıyorum, bir de belki Acun Macun yani. Neymiş efendim işte bilmem ne deneyimliyormuşsun ve inanılmaz akla hayale sığmayacak. Ya ne olabilir abi, ne yani ne olabilir? Cinnete geleceğim ya. Dünyanın en keyifli akşam yemeği Paco Roncero. Sürükleyici bir sahne deneyimini buluşturup, ya ben sana sinema film yazayım, benim senaryoya vermiyorlar o kadar para. Ücret önceden ödeniyormuş ve sıraya giriyormuşsunuz. 7-8 ay sıra bekliyormuşsunuz. Kadar. Ya şöyle akıllı bir iş yapamadım ben vallahi billahi ya. Kişi başı fiyat 2000 euro. Uzar. 4 kişi gitsen 8000 euro. 430 bin lira. Sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek.
0: Allah'ım delireceğim.
1: Şimdi İstanbul FM'de.
0: Sınırlı kapasitesi varmış. Herkese söz veremiyorlarmış. İçeride bazı kurallar varmış. Hem bana 107.000 lira alacaksın, bir de bana kural söyleyeceksin bana. Bak oradaki masayı alır eve götürürüm. Evde bilgisayar masası yaparım kendime. Aşçını kendini sırtlar götürürüm. Bundan sonra bana yemek yapacaksın. Bir sene bu kadar para verdim diye. Sen git diyor ille de, bence aklınca haklı. Deli mi ne? Frozen Hot Chocolate diye bir şey varmış. 25.000 dolarlık fiyatıyla Guinness Rekorlar kitabına girmiş tatlı. 25.000 dolar tatlının fiyatı. Frozen Hot Chocolate. Bak tat, bak biri, bak bak. Şimdi ayarım kaçacak. Uzattım ya programı. Yorgunluk da var. Desek ya adam, çikolatayı ben buldum. Ben icat ettim. Benim gözümde maksimum değeri 5.000 lira veririm. Allah senden razı olsun. 25.000 dolar. Neymiş biliyor musun? 28 farklı kakao karışımıyla hazırlanıyormuş. Vay anasını be. Vay anam, vay vay vay vay vay. 25.000 dolarlık 28 farklı çikolata. Şey, kakaoyla karışıyor. Yedik. Bir bardak su versene bana oradan. Abi şu an yuttuğun şey 25.000 dolar. Allah'ım sen sabırı selamet ver ya. İşte hani derler ya. Birisi zeytinyağını bulunca süreceği yeri karıştırıyor. Böyle bir atasözü vardı. Tam bilemedim, sen bilirsin. Bu ne biliyor musun? Artık harcayamayacağım kadar fazla param var ve ne yapacağımı şaşırdım. Birileri bana yardımcı olsun. Ben bu parayı ne yapabilirim mesela? Atıyorum. Mesela ben çok para kazanıyorum mesela. Mesela dedim, bak orayı duydun. Banka hesabımda var işte 2,5 milyar dolar para. Ya bak, bir insanın banka hesabındaki para 50 milyon TL artıysa artık oradaki rakam benim için fark etmiyor. Benim matematik, dünya vatandaşlığındaki matematiğim bundan sonrasını aklım ermiyor. Bu kadar parayı ne yapacak bir adam? Tabii ki gidecek şef antrifiz fosun mekanında. deneyim yaşayacak. 25 bin dolar.

Sonra çikolata yiyip 2000 euroya, kişi başı 2000 euroya, yani 107 bin TL'ye. İşte badem sütünün üzerine doğranmış bezelye tanelerinin üzerinde haz duygusu yaratan lavanta parçacıklarının üzerine konmuş maydanozu pipetle çekecek. Ne yapacak başka? Ne yapacak başka, ne yapacak? Yani o adamın yani o banka hesabını boşaltması sığmıyor bankaya. Anamın yaptığı bulgura ben kurban olurum ya. Vallahi billahi zeytinyağlı dolmasına kurban olurum ben. Bu nedir, bu ne saçma sapan? Resimleri gör bir de yemeklerin. Yani işte o ne biliyor musun? Ah canım, dün akşam Sacit'le beraber. Adam niye Sacit olduysa bu arada. Sacit nişanlım beni şef Pakan'la Pokan'la götürdü de. Evet, deneyim yaşadık. İnanılmaz bir şey yani. O kadar garip ki. Avokado'nun üstüne... Efendim Malta eriğini rendelemişler ve küçücük minnacık papatya dokunuşlarıyla beraber eşek sütü damıtmışlar. İnanamazsın, aklımızı kaçırdık ya. Ben böyle bir şey dedim ki Allah'ım, böyle bir tat var mı ya dünyada? Bunlar varmış demek ki falan dedim. Ne kadar ödedik dur bakayım biz? 8 bin euro falan ödedik. 4 kişiyiz, Nergisler de vardı bizde. Türkçesi kaç para yapıyor abla? 460 bin TL falan olması lazım galiba. Peki, biz de salçalı tost yedik dün, tamam. Anlattın ya bunu bana. İnna sabirin, inna sabirin. Program bir saat uzatınca 53.500 TL iyi para demiş. Nereden çıktı bu hesap, bunu nereden buldun ya? 2000 euro demiş, kaynanam kesin gider. Bak, eğer 2000 euro bu yemeğe verecek bir kaynanam varsa evlenme teklif ediyorum. Benimle evlenir misin? Son kararımız, şarkının gerisini unuttum. Benimle evlen... Kaynanasını bana ayarlamaya çalışan bir dostum vardı. 2000 euro bu yemeğe verebiliyorsa şu anda resmi, cismi, yaşı, sıfatı hiçbir şey önemli değil. Ben alırım aga. Alırım bir dal kaynanamdan. Ciddi söylüyorum herhalde böyle, yani 2000 euroyu ben şak diye böyle, hatta beraber deneyimleyelim. Hatta ben kapıda durayım. Onların son tabak garson kaldırıyor ya, ekmek banarım ona. Ben tamamım yani, benim deneyimim o kadar olsun. Bu nedir ya? Buradayım demiş, kahvaltı yapacağım. Peki bunu eşim yaptı, Aslan Bahçesi'nde çay içtik. Bundan 9 sene önce yüksek bir ücret ödedik. Eşim fiyatı duyunca çay bardağını da almıştı demiş. İşte böyle.

0: kimi ne, o masada cüceler koşuyor böyle, şey yapıyor, ışık gösterisi falan filan. Paragöz Emre demiş. Paragöz ben miyim şu anda? Paragöz dedim bak, göz, orada bile şivem kaydı. Göz bile diyemedim, öyle Anadolu'ya döndüm, özüme döndüm, anladın mı? 2000 euro için yakma kendini demiş. Hayır, 2000 euro o yemeğe verdiği fiyat. Yani o yemeğe 2000 euro verebiliyorsa kaç bin euro daha kenar köşede zulasında, aman Allah'ım. Hocam kayınvalidenin Instagram'ını bana yazarsan buradan kendisine metiyeler düzmek istiyorum sabah sabah. Ciddi söylüyorum bak. Çok ciddi söylüyorum. Böyle bir imkanım varsa bana da bir salçalı tost yaparsa haftada iki gün en azından kahvaltı niyetine. Allah 100.000 kere razı olsun. Ahir ömür be abi.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot garaj yapma
2: ekspertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Hala burada mısın? Çok korkuyorum. Ya gidersen, ya ben tek başıma konuşuyorsam. Kimsenin olmadığı bir yerde bas bas bağırarak, kimsenin gülmediği bir adam olarak, yetersiz bir radyocu olarak.
1: Her yürek kayıp verir ağır olur.
0: O zaman ne derim biliyor musun?
1: Kabullen.
0: Yürü yüreğim, gidelim buralardan.
1: Adı aşk bu.
0: Dinleyenler seninle değil.
1: Sevmedin, sevemedin, kabul etmek suçtu sanki hep ben.
0: Kulağımıza geliyor, geliyor. Kulağımıza geliyor. Anlatıyorlar.
1: Bu kadar anla yeter. Acı zamanla geçer.
0: Yani yapacak bir şey yok.
1: Bilmiyor.
0: Kim demiş kimse yok ayol?
1: Seyahat.
0: Kimse demedi ayol. Buradasınız biliyorum biliyorum. Anlatmıştın değil mi bunu? Benim telefonum bir ara böyle çalıyordu. Patron arıyor. Sinir krizi geçirmiş. Böyle çalıyor bak. Miray'dan saçma sapan bir dans geldi şu anda. Sen türkülerin insanı değil misin? Bu şarkıda niye coşuyorsun böyle yani? Coşulacak gibi de ama değil mi? Miray saat 10'a 5 kala uzatayım mı programı dedim, uzat dedi. 11'e 5 kala geri geldi, gitti yani, uzat deyip buradan gitti. Ne halim varsa gör deyip gitti. Sağ ol, çok aç aç şu mikrofonu, konuş bakayım. Nereye gittin sen, neredesin deminden beri?
2: Markete gittim.
0: Markete Miray sanki ev arkadaşım. Yoğurt da aldın mı bak, yoğurt bitmişti ben sana söyleyeyim. Sen bir saattir markette misin? Niye bana yayını uzattırıyorsun o zaman, ben anlamadım ki yani.
2: Dinledim telefonla.
0: Miray indirimlerin insanı ya. Geçen gün bana indirim yaptırdı sağ olsun. Diyor ki kusura bakma, indirim deyince de ben yani. Evet. 0544-886-1-886. Aa, Miray'a kalp atmış birisi. Miray deyip kalp atmış. Bakayım kimmiş. Aa tamam, sıkıntı yok. Öyle biz herkese kalp attırmıyoruz burada. Buradayız ayol demiş. Ha sağ ol. İlk mesajı 11'e 10 kala. Buradayız ayol. İnanayım mı burada olduğuna? Tamam inandım.
1: Bilmiyorsan hiç değilse.
0: Sevgili Ayşe, teşekkürler burada olduğun için.

0: şarkıyı sanatçısı söylerken söyleyince sesim çok güzelmiş gibi geliyor. O anda altyapıdan şarkıyı al, benim sesi kalsın mesela. Birkaç kere camdan atlamayı falan düşünün. O kadar kötü ya. Bir ses bu kadar kötü olabilir ya. Ama biliyorsun bazı akşamlar oluyor, bazı geceler oluyor. Böyle bir eşlik ediyorsun. Sanatçı geliyor ve işte sana böyle mikrofon tutuyor falan. Arkada vokaller bilmem ne. Sesin iyiymiş ama gaza gelme bak. Ben bir kere öyle ertesi gün kendi videomu seyrettim. 15 gün aynaya bakamadım ya. 15 gün aynaya bakamadım. Sen dedim nasıl bir insansın müsfette. Pislik yapma bunu insanlara. Bir de güzelmiş gibi. O anda sana şey diyorsun ki ne söylüyorum be. Rabbim de bana ses vermiş diyorsun ama yok işte öyle bir şey. Şarkıcıyla beraber eşlik ederken bağırırken güzel gidiyor. Bak şimdi yapacağız, canlandıracağım şimdi, seyret. Bir anda söylerken mikrofonu kapatacağım, bak bak bekle. Yürü yüreğim gidelim buralardan, aşk bizimle değil. Sana buralarda bir şey olursa kimsenin umurunda değil. Anıları acıları bir araya topla. Onunla söylerken Gökhan'la çok güzelmiş gibi geliyor. Bunu yaşatmak istemezdim valla. 11'e 8 dakika kala niye böyle bitirdim programı? Allah beni kahretmesin ya. Senin kötü şarkı söyleme ihtimalin yok demiş. Ya teşekkür ederim. Elifçim şımartıyorsun beni, çok sağ ol. Yani ama her yerde söyleyemiyorum sadece. Bir de özel gecelerde çıkabiliyorum sadece. En son Dubai'de bir konserim vardı. Sadece iki kişi vardı ama olsun, sıkıntı yok. Arkadaşlar bak, güzel ses Cenab-ı Allah'ın verdiği bir yetenek. Bu doğuştan. Sesi sonradan güzelleşen ben. Miray'ın sesi güzel. Miray, sesin ne zamandır güzel? Çok saçma bir soru oldu. Bir dakika. Sesinin ilk güzel oldu. Ne zaman fark ettin sesinin güzel olduğunu ilk?
1: 3 yaşında falan.
0: 3 yaşında. Allah sana ne yaşattı da şarkı söyledin? Ben 3 yaşında konuşamıyordum bile. Suya brrr diyordum. Sen ne oldu? Ne kaside falan mı? Tabii, söylüyordun. Tabii. Peki 3 yaşında güzel olduğunu keşfettin. Bugüne kadar da geldin. Evet. Ama birileri sana senin sesinin güzel olduğunu söylerler. Evet dersin yani, ama abartıyorlar mı falan, ama sen kendi sesinin güzel olduğunu fark etmek diye bir duygu var ya, işte onu ben hiçbir zaman yaşayamayacağım. Neden? Şimdi bak, diyorlar ki ya işte çok güzel, işte efendim yarın yoksun diye mi bu enerji demiş. Evet, ona da cevap vermiş olayım. Bir insanın sesinin güzel olması ona bir özgüven kazandırıyor ve mesela şey oluyor. Sizde daha çok oluyor. Benim sanatçı dostlarım şey oluyor mesela. Arkadaşlar biraz sesim rahatsızım ama olsun, yine de küçük bir... Neden o? Ben hiç rahatsız olmayıp şarkıyı direkt dalan duymadım bugüne kadar. Ya stüdyoya Çelik geldi. Mansur abi geldi. İzel geldi. Ercan Saatçi geldi. Dostlarımız. Hep şöyle giriyorlar cümle. Işın geldi geçen. Işın Karaca geldi. Emre'cim sesimde biraz faranjitim ama... Ya tam program öncesi mi faranjit oluyorsunuz? O niye biliyor musun? Eğer söylerken patlarsam bir şey demesinler bana diye. Öyle mi? Doğru. Sen bu işi öğrenmişsin. Kız var ya, işin matematiğini çözmüş yani. Eğer sesinde bir sıkıntı oluşma ihtimali varsa faranjitim, alerjim var. Kedi geldi yanıma, bilmem ne oldu, boğazım şişti falan, ama... Güzel ses özgüvenini çok isterdim ya. Öyle şarkılar var ki mesela Asil Gök... Geçen gün konuştuk. O da Tuveyna diyor. Tuana diyemiyor ama. Olsun, onun da kusurlu. Ya kardeşim Harbiye'de 5000 kişi Tuveyna. Derya. Sevgilinle konuş. Tuana desin. Tuveyna'na be. Evet, Asil Gök ve Derya Ulu'yla yeni mahkemem hayırlı olsun. Sabahları bize yayında. Yok yok. Çok güzel ses, gerçekten çok güzel, ama Tuana diyebilmesi lazım bence yani. O da özel bir yetenek, herkes Tuana diyemez. Bazıları da Tuveyna diye şarkıya. Bug'ını bulmuşlar demiş, evet yani birazcık öyle olabiliyor. En son ne zaman şarkı söyledin?
1: Dün.
0: Nerede?
1: Ama şimdi boğazım biraz rahatsız.
0: Yok, söylettirmeyeceğim zaten. Yani burada eğer bu programda şarkı söylemek istiyorsan bunun bir ücreti olması lazım. Senin PR'ını yapacaksan bedavaya olmaz zaten ama. Instagram hesabın neydi?
1: Miray CRML.
0: Miray C... Allah kahretsin. Ya şu yazsam bile anlayamaz ki Miray CRML mi? Ben bir gün bir iş görüşmesine gittim. Burası İstanbul. Daha doğrusu iş görüşmesini ben yapıyorum. İş alımı ben sağlayacağım. Çocuğa dedim ki sana dedim mail atarız. Çok yetenekli bir kardeşimsin, eyvallah. Dedim ki mail adresin ne? Serseri zor aşık et. Hotmail.com. Dedi ki abi çok eski mail adresi. Oğlum.

zor aşık mı? Ya yazılım mühendisi olacak serseri zor aşık. Allah Allah. Bu gidişim... Evet, o ayrı bir yetenek bence demiş. Tamam, teşekkürler. Aa, ben son şarkımı ayarlayamadım mı ya? O ne biçim bakışın. Tamam, son şarkımız bu zaten, yeteri kadar. Son şarkı çaldık. Ben de artık gideyim, daha benim de evim var, yurdum var, barkım var ya. Ayarlayayım mı bir tane son şarkı? Sana gelsin bir şarkı. Ne şiirim geldi yaptık. 4 saattir yayın yapıyorum, hiçbir şey yapmamış gibiyim ya. Bir de utanmadan maaş alıyorum, düşün yani burada. Tamam tamam, gelecek son şarkı, gelecek. Hatta hemen gelsin mi? İstanbul FM hava durumu. Hava durumuna bak. Hava durumu deyip arkasından bunu, ya evet olmadı. Bundan sonra hava durumu. Son şarkım, veda şarkımla ayrılayım dedim. Sizi çok seviyorum. Teşekkürler bir saat daha fazladan bana katlandığınız için. Ölmez sağ kalırsak. Efendime söyleyeyim. Çarşamba sabahı burada olacağız. Yarın 19 Mayıs olduğu için ben de müsaadenizle küçük bir ara vermiş olacağım. Sabah 7'de Emre Mutluşoğlu'da. Gidip ne yapacağım demiş sanki arkadaşım. Sanki Esenyurt'ta bir rezidanstayız şu anda, saat gece 1 abi. Gerek yok, çevirme olur, bir şey olur, gitme yani. İyi ki varsınız, iyi ki vardınız. Kulaklarınız bendeydi saat 11'i gösterene kadar. Kimler burada diye sormayacağım. Zaten WhatsApp yeteri kadar kalabalık. Demek ki gitmemişsiniz. Kaptanlar, iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Şarkıdan sonra yeni saat devreye giriyor. Çarşamba sabahı burada olmak, görüşmek, gülüşmek ve efendime söyleyeyim sohbet muhabbetimize devam etmek adına bu saatte hala buradaysan demek ki o saatte de saat 7'de burada olabilirsin. Çok teşekkür ediyorum sana. Kendine çok iyi bak. Gidemiyorum, farkında mısın? Şarkıdan dolayı mı nedir bilmiyorum ama ben de dinleyeceğim seninle beraber. Selametle demiş Allah'a emanet. Sizler de öyle. Hoşçakalın dostlarım. Görüşmek üzere.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 29, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.

0: biz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 29, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. 1

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 29, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya bankkart mobil'den, bankkart.com.tr'den veya HGS

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol.

0: ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 29, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam.
2: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır,

0: insan yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC'e. Gündüz de gece de farklıyız.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Biri, biri, biri, sizi düşünen
0: biri, Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Yalçın.net devam ediyor.

aslında bu hafta ne haftası biliyor musunuz? Yani sosyal medyamda da paylaşacağım bunu. Genelde paylaşıyorum böyle bir şey. Hatta sabah toplantıya girdiğimiz zaman da bütün konuların bayramdan sonraya kalması kararını verilince bu hafta bayramdan sonra görüşelim haftası sevgili dinleyiciler. Çok ciddi söylüyorum. Şimdi bugün pazartesi. Tamam, herkes işine gücüne, herkes gitmemiş olabilir. 19 Mayıs'la bağlamış olabilir. Bunun yanı sıra geri kalan 3 gün işte orada biraz afallama olabilir diye düşünüyorum. Yani böyle bir relakslık. Canım benim, bayramdan sonra görüşelim. Abi bayramdan sonra gel. Abi bayramdan sonra hallediyoruz bu işi. Bak, o çarşamba, perşembe, cuma günü belki de duyacağınız, en çok duyacağınız sözlerden biri olabilir. Yani bugünden başlayan bir duyma bu söz, çarşamba, perşembe günleri yani ne olur pik yapabilir, bol bol duyabilirsiniz. Ha ne bileyim, bakın yani kendinize güveniniz yüksektir, çoktur. Ben bu hafta bu işi hallettiririm kardeşim, bayramdan sonraya bırakmam diyorsanız tamam, hallettirmeye çalışın. Ama benden söylemesi naçizane, birazcık beni sayıyorsanız, güveniyorsanız bu hafta bayramdan sonra görüşelim haftasıdır. Ve bu haftaya da hepiniz hoş geldiniz, iyi haftalar diliyorum. 18 Mayıs pazartesi günündeyiz, 2:12 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de yalçın.net başlayan program. Hepiniz hoş geldiniz. Ve bugün de pazartesi olması sebebiyle saat 14.30'da tabii ki astroloji bağlantımız olacak. Kulağınız bizde olsun.

Yaz, yaz, bu yaz, bu yaz gelir mi, gelmez mi onu da bilemiyoruz ya. Artık iyiden iyiye biraz şaşırdık artık. Bugün şu anda mesela İstanbul'da hava sıcaklığı 19 mu gösteriyor? 18-19 derecelik bir hava sıcaklığı var. Bulutlu ama her anda yağabilirim dercesine. Vallahi öyle. Ama şimdi önümüzdeki günlere baktığımız zaman biraz böyle bayramın da ilk günleri biraz yağmurlu gözüküyor galiba ama olsun. Yani bu serinliği belki de yaz mevsiminde çok arayacağız. Çünkü yine uzmanlar bu El Niño'lardan falan bahsetmeye başladılar. Nedir? Yani serinliği aratacak bir yaz mevsimi olabilir şeklinde de söylüyorlar. Artık bilemeyeceğim. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarınızla katılabiliyorsunuz bütün programlara İstanbul FM'de tabii ki. Bilginiz olsun. 0544-886-1886 Saat 14.30'da aslında geçen hafta Feyza Hoca'yla konuşurken demişti ya haftaya olamayacağım diye. Ama bu sabah yazışırken Yalçıncım bağlanabileceğim dedi. Artık bilmiyorum nereden bağlanacak? Miami'ye mi gitti? Yani Seyşellere mi gitti? Ondan sonra ne bileyim artık hangi yazlık ülkeden bağlanacak bilemiyorum artık. Saat tam 14.30'da astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bu haftayla alakalı da neler söyleyecek. Yani tabii ki bizim konuşma esnasında sizler de o esnada sorular sormak isterseniz hani bir sorunuz bir şeyiniz varsa yine WhatsApp'tan mesajla bize gönderebilirsiniz diyelim devam edelim. Dönün.

0: Radyo.net devam edecek.
1: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca

tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Radyo.net, her şey çok net devam ediyor İstanbul FM'de. Saatler tam 14.30'u gösteriyor ve tabii ki her pazartesi yaptığımız gibi bugün de bu dakikada astrolog Feyza Engin, Feyza Hoca telefonun diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sürpriz yaptın değil mi?
0: Vallahi sürpriz yaptınız, alkışlarla sizi karşılıyoruz.
1: Evet, nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı?
0: Vallahi,
1: güzel bir haftaya başladık.
0: Vallahi çok teşekkürler. Ben de şimdi sizin arkanızdan konuşuyordum aslında ama hatta önünüzden mi konuşuyordum desem nedir doğrusu bilmiyorum ama dedim ki acaba Miami'den mi bağlanacak bize yoksa bir yazlık yurt dışı adalardan mı bağlanacak hocamız? Vallahi sürpriz
1: vallahi,
0: oldu bizim için.
1: Hocanız kendi yolculuğunda. Gittiği yerde de bulunca yani çekiyormuş, bir sıkıntı yokmuş internetimizi. Yolda da değilim, vardım gideceğim yere çok şükür.
0: Süpermiş hocam.
1: Şeyde, dedim hadi yapalım, bağlanalım, bu haftanın güzelliklerini biraz daha paylaşıp büyütelim.
0: Tabii ki. Şimdi
1: hani neyi paylaşırsak o büyüyor biliyorsun. Dertleri evet. De paylaştıkça küçülüyor.
0: Evet evet. Ya işte orası güzel iş. Eğer dertleri de paylaştıkça büyüseydi yanmıştık o zaman hocam ya.
1: Şikayet olaraktan dertleri paylaşıyorsak o büyüyor işte.
0: Ha öyle mi?
1: Tabii.
0: İşte.
1: Şimdi orada paylaşma enerjisinin farkı, hani bir saltma anlamında, dışa vurma. Hı-hı. Hani o enerjiyi içimizden atmaya yönelik bir anlatım vardır. Bir de işte bu bana bunu yaptı, ben bunu hak etmedim, neden bunlar hep beni buluyor, neden sürekli aldatılıyorum, dolandırılacak bir ben mi varım, alnımda salak mı yazıyor gibi, hani böyle hı-hı, şikayet süperamlarla
0: hocam işte biz burada
1: paylaşımı bu büyüyor.
0: Biz buradan kaybediyoruz biliyor musunuz? Yani biz insanlar derdimizi anlatacak cümleyi kuramıyoruz galiba.
1: Evet, doğru konuşmayı bilmiyoruz.
0: Eyvahlar
1: yani
0: olsun.
1: Konuşarak anlaşan bir türüz. Hı hı. İletişim çok önemli. Yani iletişim, hani hayatın tüm dinamikleri, ticari evet, olarak tam da baksak buna, hani para kazanma yolları olarak baksak da iletişim gerekiyor.
0: Evet.
1: Bir ilişkiyi, herhangi bir ilişkiyi, tüm ilişkileri yönetmek için de iletişim gerekiyor. Ama insanın en zayıf olduğu nokta ne?
0: İletişim.
1: Yeri bilmemesi.
0: Ay işte o çok
1: sadece
0: kötü.
1: Sadece konuşmayı biliyoruz, biz durmayı bilmiyoruz.
0: Evet evet, maalesef maalesef. Hocam peki bu hafta... Hayır,
1: fark ettiğimizde de orada R yapıp dönüş yapmayı da kendi egomuza yediremiyoruz. Halbuki yani yanlış anlatmış olabiliriz, insanız, fark ettin, dur, acaba fren yap, bunu böyle demek istememiştim.
0: Değil mi?
1: Tekrar başa alıyorum, bir iptal ediyorum de hani yeniden anlat. Ama işte burada kırılmalarda, kopmalarda, yanlış anlamalarda, işte hani suçlamalarda bu yanlış iletişim modelimizden kaynaklanıyor.
0: Hocam vallahi
1: büyük bir kibirle yetişiyoruz
0: evet,
1: maalesef.
0: Evet, hepimiz burnumuz düşse eğilip almayız. O durumdayız yani.
1: Yani maalesef, ama iletişim deyince sadece konuşmak, ikna etmek değildir. İletişim bence en kritik yanı susmayı, doğru yerde susmayı, geri vitata takmayı, özür dilemeyi de bilmektir.
0: Peki hocam, bu haftayla alakalı neler söylüyoruz şimdi? Sizi de çok
1: bu
0: da fazla
1: haftayla...
0: yormak istemiyorum şimdi, her tatildesiniz.
1: Yok canım, yorgunluk değil. Oo, ben gittiğim her tatilimde de iş yapıyorum, merak etmeyin.
0: Hocam paraya para demeyeceksiniz galiba.
1: Ya işte keşke öyle olsa,
0: olsa
1: da.
0: Şikayet yok hocam, şikayet yok lütfen.
1: Yok yok, şikayet değil. Şikayet değil, keşke öyle olsa. Hani evet, temenni anlamında bu keşke. Ha, dilerim öyle de olur ama ben biraz fazla dinliyorum karşıyı. Orada da kendime biraz haksızlık ediyorum biliyorum ama dinleyen yok ki. O yüzden dinliyoruz ki el mecbur. Yani peki, orada o enerjinin çıkması için yani dinlemek zorundayız.
0: Kesinlikle
1: ben
0: doğru.
1: Ben en azından öyle görüyorum, öyle düşünüyorum.
0: Bence
1: yani
0: de.
1: Sadece bizim konuşmamız, bizim yol göstermemiz değil. Pek çok kişi biliyor zaten ne yapması gerektiğini. Hmm. Ama yapamıyor. Hmm. Ama destek bulamıyor. Yani neyi bırakıp onu yapması gerektiğini kestiremiyor. Hangi zamanda başlaması gerektiğini bilmiyor. Şimdi bu hafta nelerimiz var? Bu hafta aslında gökyüzü bize gerçekten böyle bir göz kırpıyor. İşte bir boğa yeni ayı geldi. Biraz sert etkiliydi ama keskin bir yeni aydı. Hatta böyle tutulmayı falan kaşıdı dedim önceki yayında. 17 Şubat'taki tutulmayı biraz hatırlattı.
0: Evet, evet.
1: Hani bir yeni aydan daha keskin, böyle yüksek etkili bir yeni ay yaşadık. Şimdi bugün Mars'ın Koç burcundaki son günü. Şimdi hani hep şey diyoruz ya, analitik derece, ölüm derecesi, yani artık bir sonlanma derecesi. 29 derecede seyreden bir gezegen,

0: diyen sabırsız enerjisi yerini biraz daha stratejik bir akla bırakıyor. Yani Mars kılıcını kınına sokuyor, ayaklarını toprağa basıyor, toprağa bir bereket getiriyor. Yani artık strateji kullanarak ilerlemek. Tabii bazılarımız için büyük bir rehavet de getirir. Hani boğa burcu konfor biraz tembellikle de ilgilidir ya, hani evet, bölge tarafı olarak evet, bakarsak. Burada yayılmayı da getirebilir bize. O yüzden buraya da dikkat etmemiz gerekiyor ama şimdi boğa burcundaki Mars'ı nasıl doğru kullanabiliriz? Para pul işlemlerimiz için. Şimdi retro Plüton'un kare yaptığı önümüzdeki hafta biraz daha riskli. Önümüzdeki hafta daha zor bir hafta. Ama bu hafta güzelliklerini alıyoruz. İşte bu boğa da bize güzel bir rahatlama enerjisi getiriyor. Venüs de Yengeç burcuna geçiyor. Venüs Yengeç'te yüceldiği bir burçtur. Rahat eder.
1: Evet.
0: Daha iyi ilerler. O yüzden burada ilişkiler, para algımız, değer algımız, güzellik algımız, hani ev yuva konuları, gayrimenkul konuları burada hep böyle birbiriyle, hani Venüs'le Mars'ın da bu göksel aşıklar deriz biz bununla, birbiriyle uyumlu gittiği günler. Ama Venüs bugün Betelgeuse yıldızından bir destek alıyor. Betelgeuse'da
1: nedir hocam?
0: Nasıl daha kısa anlatabilirim diye düşünür şu an. Kafamda komple bir senaryo oluştu ama. Orion takım yıldızının, yani şey, avcı takım yıldızının omzunda yer alan bir yıldız. Şimdi bu Orion çok büyük bir dev. Hani okyanusa girdiğinde ayakları okyanusun dibinde, başı bulutlarda olan bir sembolizması var bunun. Ve büyük bir kibri var. Bu kendi gücünü, her şeyi ben yaparım algısını öyle bir büyütür, öyle bir şey yapar ki Gaia'da, yani dünyada ona hayır, bu kibir sana çok, da küçücük bir akrebi ona gönderir ve orada Orion devrilir. Şimdi buradaki hani evet, Betelgeuse kadınlardan gelen bir destek eldir ama niye gelmiştir? Hani bize kibrini gör, böbürlendiğin yere dikkat et. Bunu demektedir. Kadınlardan gelecek gücü ve şifayı bize anlatır. Burada bir de hani kılıcı da kaldıran el neticede omuzla birlikte hareket eder ya.
1: Evet.
0: O yüzden burada hani o kılıcı kaldıracak, başı kesecek kılıcı şifaya dönüştürür. Hani orada kesme, dur bir düşün, bunu bir şifaya, işte bolluğa, berekete dönüştür gibi bir sembolizma çalıştırır. O yüzden hani Betelgeuse kurtarıcı bir yıldızdır. Evet, çok güzeldir ama burada o yardımı geliyorsa hani kendimize de şunu söylemeliyiz. Burada zor bir durum da var. Yani burada kendimizi kandırdığımız, fazla kibir yaptığımız bir alanımız da var demek gerekiyor. Bunu global ölçekte çevirdiğimizde kime, nereden müdahale gelecek göreceğiz. Kendi küçük hayatlarımızda hani bu enerjiyi nasıl daha güzel çalıştırırız dersek, hayatımızda böyle sevdiğimiz kadın arkadaşlarımızla yemeğe çıkabiliriz, onlara bir şeyler ısmarlayabiliriz, hediye alabiliriz, ihtiyacı olan bir kadına destek olabiliriz, bağış yapabiliriz gibi, hani bu enerjiyi de daha güzel, daha verimli kullanabiliriz.
1: Şahaneymiş.
0: Bunun haricinde neyimiz var diye bakıyorum. Güneş ikizler burcuna geçiyor.
1: Tamam,
0: İyi ki doğdunuz. Senin de doğum günün yaklaşıyor.
1: Yaklaşıyor.
0: O yüzden iyi burada. Güneş ikizler burcuna geçtiği gibi ne yapacak? Bir Uranüs'le hani yapıcı kaos diyelim güzel açılarında, sert açılarında daha yıkıcı bir kaos oluyor ama
1: evet,
0: şimdi hani burada güzel bir kavuşum olacak. Zaten Merkür Uranüs'te kavuşumda şu anda, böyle genius fikirler, böyle sanki beynimize bir elektrik akımı doluyormuş gibi, böyle bir beyin fırtınası dönemi gibi bir şey başlatıyor. Merkür zaten İkizler Burcu'nun da yöneticisi olduğu için ve Uranüs onun bir üst oktavıyla burada elektrik, kişisel bir şok etkisi, yani her şeyi hızlandırıyor zihnimizi.
1: Tamam.
0: Güneş de buraya geliyor, burayı parlatıyor. Yine burada çok güzel bir açı oluşturuyor. İkizler Koç arası, yani Neptün Koç'tan burası destek alacak. Plüto her ne kadar retro olsa da Kova, işte Plüton, Neptün ve Uranüs, Güneş, Merkür kavuşumları, bu etkiler birbirini destekliyor. Yani hava burçları buradan çok güzel fırsatlar görüyor. Bununla birlikte işte Koçlar, Aslanlar da buradan destek görüyor. Venüs'ün Yengeç'e geçmesiyle su burçları biraz daha keyfi yerine geliyor. Yani Mars'ın Boğa'ya geçmesiyle biraz toprak burçlarına iyi gelen tarafları var. Yani aslında şu an böyle nasıl diyeyim, hepimize güzel bir şeyler

0: getiriyor. Yani gökyüzü resmen bir şeyler dağıtıyor. Yeter ki yerinde durma, yerinde sayma. Bir şeyler üret. Kendi yoluna, kendi yolculuğuna çık. Hani bir şeyler yap, hani işbirliği yap. Bir şey üret diye destekleyen bir halde.
1: Şahane.
0: Ama burada bize hatırlattı, adaletli olun diyor. Neden? 31 Mayıs'ta gelen bir dolunayımız var. Antares'le hesap kesen bir dolunay olacak. Hı-hı. O yüzden burada hani aklımız, fikrimiz gerçekten böyle düzgün bir çizgide yer almalı ve öyle ilerlemeliyiz. Bugünü geçirdiğimiz takdirde salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi gayet güzel enerjiler var. Pazar günü. Yani mümkünse herkes evinde olsun.
1: Pazar günü diyorsun
0: zaten,
1: değil mi hocam?
0: Zaten bayram öncesi. Evet, tamam. Zaten bayram öncesi ya, hani bayram geliyor, bir bayram temizliği yapılsın. yani temizliği ben yapmıyorum, onu yapan var diyen arkadaşlarımız da yani işine baksın, işini dizayn etsin. Yani bir şey yapsın ama çok oraya buraya bulaşmasın. Orada biraz enerjiler geriliyor ama.
1: Evin içinde olsun ama günlerde, başka şeyler de yapsın eğer temizliği başkası yapıyorsa. O da başka şeyler yapsın mı diyorsunuz? Ama evde
0: aynen,
1: olun.
0: Aynen öyle. Yani peki, mümkünse evde olun. Yani dışarıdaysanız da yalnız başınız. Hani küçük yürüyüşler falan, evet, güzel olur. Ama böyle birileriyle oturup konuşmak, bir şeyler başlatmak gibi. Hani bu anlamda çok da destekleyici bir şey yok. Zaten haftanın 6 günü böyle güzel enerjiler, yoğunlukta arada tabii olumsuz şeyler de var. Hı-hı. Ama bunlar nasıl diyelim, güzelliğin içindeki nazarlıklar diyelim, aşılabilir şeyler diyelim.
1: Şahane.
0: İlişkiler konusunda zorluk zamanlarımız var. O yüzden burada hani özellikle öncü burçlar dikkat etsinler.
1: Hı-hı.
0: Ya da işte kişisel gezegenleri öncü burçlarda nedir bunlar? Koçlar, teraziler, oğlaklar, yengeçler. Hı-hı. Çünkü bir Venüs'ün Neptün karesi var burada. Hı-hı. Hani burası aldatma getirebilir, iyi niyetin suistimal getirebilir. Ya bir de şunu sordurur, ben gerçekten buraya ait miyim? Yani tamam, hani bununla aramda bir problem oldu da benim yerim bunun yanın mı diye bir sormak da gerekiyor bence böyle bir durumda. Yani bazen yanlış yerde oluyoruz.
1: Evet hocam, son bir hani, dakika bu arada. Reklama gireceğiz çünkü.
0: Son bir dakika o zaman. O zaman yavaş yavaş kapatalım. Cumartesi günü için özel bir şey söylemek istiyorum.
1: Tamam.
0: Burada da Venüs düğümlerle... düğümlerde Fomalhaut dediğimiz Melek Cebrail enerjisini taşıyan bir sabit yıldızdır. Hani Antares için Azrail Melek, Uriel Melek diye söylemiştik ya bir önceki yayında,
1: evet,
0: da hatırlatmış olalım. Şimdi Fomalhaut da Cebrail Melek'le, yani mesaj meleğiyle bir şeyleri algılayacağımız, yani ilahi bir yıldız yine. Gökyüzünün bu dört büyük yıldızından bir tanesi. Venüs'ün buraya çok iyicil bir açısı var. Evet, bazı zorluklar var. Hani ben buraya ait miyim, bu kişi benim için doğru mu derken gerçekten doğrusunun da kapıda olduğu, belki görünür olduğu bir zamanı.
1: Hmm.
0: Ya da işte parayla ilgili, kazançla ilgili, değerle ilgili, ilişkilerle ilgili güzelliklerin de bizi ilerletecek şeylerin de olmasını böyle hani önüne açtığı bir dönem. O yüzden bunun da kıymetini bilelim.
1: Süper.
0: Hani burada ben bir şarkı gelmişti aklıma. Biraz böyle kafalar karışıyor. İşte Ay Uranüs Güneş arasında bir sertçe oluşuyor, genişliyor falan. Burada kafamızda kurmaya çok meyilli bir gün. Adamlar diye bir grup var. Onun da bir şarkısı var ya. Abi kafanda kurbağa var. Kırıp kırıp vuruyorsun. bu geldi. Yani çok kurmayalım, çok şey yapmayalım diyorum. Şarkı dinleyip geçelim.
1: Şahane o zaman.
0: O yüzden burada hani olumsuz bir şey yaşamamak için kendimizde çok kurup hani böyle işin yani nerede ne var deyip çok da sorgulamayalım. Zaten hani sorgulayacağız edeceğiz de biz kurmayalım.
1: Peki hocam, çok teşekkürler, ağzınıza sağlık ve şimdiden de bayramınız kutlu olsun. Haftaya yokuz çünkü.
0: Sizinle,
1: gerçekten.
0: Evet, haftaya yokuz.
1: Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Hem iyi tatiller hem iyi bayramlar diliyorum size.
0: Teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: devam ediyor ve ilk saati de bitiriyoruz yavaş yavaş. İşte pazartesi ritüellerinden biri de beraberliğimizin ikinci saatinde WhatsApp istek hattını devreye sokma sevgili dinleyiciler. Pazartesi gününüzü biraz daha keyifli hale getireceğiz. Belki yani 19 Mayıs'la bağlamayan dinleyicilerimiz vardır. Harıl harıl çalışanlar vardır. Allah kahretsin be, nasıl bağlamadım falan da diyemiş olabilir. Keyfinizi yerine getireceğiz. İkinci saatte sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız. WhatsApp istek hattında biraz moral olacak. Bu arada tabii ki gelen mesajlarınız da var. Çok teşekkürler. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyor. Saliha gönderdi. Özlem burada, iyi yayınlar diye de yazdı, gönderdi. İstanbul'dan Özgür diyor ki Feyza Hoca başımızın tacı. Sevgiler, saygılar sunuyorum kendisine diye de yazdı, gönderdi. Feride burada. Bir an dedim ki acaba adımı yanlış mı yazdı ya da eksik harf mi yazdı? Meğersem yalın yazmış. dedim tamam, yalın çalıyoruz ya, doğru yazmış. Peki bu saati bitirelim. Nilüfer'in çok güzel bir şarkısıyla bitireceğiz. Aslında bir Kayahan şarkısı ama Nilüfer zaten ilk onunla tanıdık biz. Yeni saate de Mela Bedel'le başlayacağız. Mela değil bu arada, Mela Bedel. Abi kıza Mela deyince hemen düzelttiriyor. Vallahi siz bize bana Mela mı diye. Mela Bedel'le başlayacağız. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostalji gibi yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 29, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. 1000

0: ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

Beşiktaş cephesiyle alakalı aslında hiç beklemediğim, hani konuşuluyordu ama böyle bir karar olur muydu olmaz mıydı bilmiyorum. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi sevgili dinleyiciler. Teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma kararı aldı. Beşiktaş futbol takımı teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma kararı aldı. Bu da son dakika gelişmesiydi Beşiktaş cephesinde. Ne yalan söyleyeyim, bir Beşiktaşlı olarak çok beklemiyordum. Belki hani her şey yoluna girmişti, tamamdı, konuşulmuştu, bu karardan caydırılmıştı ya da bu karardan caymıştı Sergen Yalçın diye hep bu şekilde ben düşünmek istedim. Böyle de düşündüm zaten ama son dakika kararı, son dakika gelişmesi bu haberi de biraz şaşırttı. Beşiktaşlı buradan dinleyicilerimize bunu da söyleyelim. Beşiktaş futbol takımı Sergen Yalçın'la yolları ayırma kararı aldı. Son dakika gelişmesi, bunu da sizlerle bir paylaşayım istedim. Şimdi devam edelim. İkinci saati hepiniz hoş geldiniz. Yalçın.net saat 16'ya kadar devam edecek. Beraberiz İstanbul FM'de. Aysel burada, doğum haftanız kutlu olsun, iyi haftalar diye de yazdı, gönderdi. Çok teşekkürler valla. Şimdi Mela Beden'le alakalı da yazmış. Ayrıca ismi Ayfer'miş diye de yazıyor. Ya onu herkes biliyordur zaten. Mela mı dediniz diye şımarıklık yapmıştı Mustafa Sandal. Beyefendiliğinden bir şey demedi ama ben izlerken çok şey dedim içimden. Ama bir dakika. Şimdi bu tabii ki ilk değil. Ali Sunal'ın bir programı vardı. Ali Sunal programında da aynı şekilde söylemişti. Mela değil işte, hani Mela. Mela Bedel şeklinde. Yani bilmiyorum, hoşuna gitmiyordur o şekilde söylenmesi. Zaten o şekilde söylenmesi de yanlış. Hani börek, marul falan denir ya böyle. Hani öyle bir şey de yok. Marul, börek, hakem gibi. O da yani bazı insanlarda vardır sevgili dinleyiciler. Yani bir düzeltme, yani bizde de mesela bu işi tamamıyla konuşarak kelimelerle, cümlelerle yaptığımız için bu mesleki deformasyon oluyor ya biraz. Yani o yüzden de sanki hani böyle bir düzeltme ihtiyacı duyuyorsunuz. Kendinizde bilmiyorum. Mela'da da belki de böyle bir durum söz konusudur. Birazdan WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız. Şarkınızı şimdiden bir düşünün bakalım.

her yerde de yazılmamış ama yazılan bir iki yer var. Şimdi zaten şöyle de söylemek lazım. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta parayla hiç işi gücü yoktu. Şöyle söyleyelim. Böyle toplantı yapılmış. Sergen Yalçın işte adalıyla yaptığı görüşmede görevini bırakma kararı açıkladığını söylediler. Kararı aldığını açıkladılar. Bir de herhangi bir tazminat talep etmiyor Sergen Yalçın. Bir de 250 milyon lirayı bulan bir alacağı var. Bundan da vazgeçti diyor. Vallahi bilmiyorum, 250 milyon. Yani bunu biraz daha irdelemek gerekiyor. Bakalım neler olacak. Evet, sevgili Murat Özen de aynı şekilde Sergen Yalçın tazminat talebi olmadı diye de. Bir de şimdi tabii ki çok güvendiğim bir isim. Sergen Hoca'nın kendi isteği ayrılmasındaki en büyük etki taraftar tepkisi diye de yazılıyor. Bakalım ne olacak, Beşiktaş içinde hayırlısı olsun diyelim dedikten sonra. Bu arada mesajlarda Yalçın Eurovision'dan hiç bahsetmiyorsun diye gelen mesajlar da var. Ya vallahi şimdi Eurovision'dan bahsedilmeden olur mu hiç? Cumartesi günü gece 3'te yattık resmen yani. Vallahi ne oluyor, ne gidiyor, ne olacak, ne gidecek diye. Ama şimdi benim gibi hani eğer ki şöyle bir şey var. Eurovision hayranı bir insan değilseniz, aman bana ne falan derseniz, çünkü kaç yıldan beri de katılmıyoruz. TRT de yayınlamıyor zaten. İşte yine bir İtalyan kanalı buldum, oradan seyrettim Engin İtalyan Cam'la. Şimdi zaten daha öncesinde de Eurovision'a katılan böyle ülkelerin şarkılarını dinliyorum. İşte ve dinledikten sonra da benim en birinci favorim zaten Bulgaristan'dı. Ondan sonra İtalya vardı. Sonrasında Yunanistan, bir de Romanya'yı eklemiştim orada. Çok böyle güçlü bir solist vardı çünkü. Ama en birinci Bulgaristan olmuştu ve tabii ki Bulgaristan'da da birinci oldu. Kaç puan aldığını çok hatırlamıyorum. 500 küsür çünkü halk oylamasıyla birlikte geldiğinde, işte halk oylamasından 312 puan daha aldı. 500 küsür puanla da birinci oldu Bulgaristan. Eurovision'da ilk kez, seneye Sofya'da yapılacak. Bakalım ne olacak? Yani 526 puan mı almış? Teşekkürler. 526 puan alarak da birinci oldu. Çok da güzel, çok da keyifli bir şarkıydı. Eğer Avustralya birinci olsaydı, çünkü şu anda 2027 planlarım arasında Eurovision şarkı yarışmasının finalini izlemek var. Aynen. Avustralya hayatta gidemezdi. Bulgaristan biraz daha yakın. Hadi bakalım. WhatsApp istek attı.

Dinlemek devam ederken İstanbul FM'de WhatsApp istek hattını devreye sokma zamanı da geldi çattı sevgili dinleyiciler. İlk defa duyanlar mutlaka vardır. Nedir kardeşim bu WhatsApp istek hattı? Mesajını WhatsApp'tan ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı çalıyorum İstanbul FM'de ve pazartesi keyfinizi biraz daha katlıyoruz, büyütüyoruz. Yani o hep söylüyoruz ya, ritüel söylem vardır ya, pazartesi sendromu, işte o sendromu yok etmeye çalışacağız. Çünkü sevdiğiniz bir şarkıyı dinledikten sonra ya da dinlerken ne kadar keyif aldığınızı biliyoruz. Araştırmalarda diyor yani, mesela tüyleri diken diken eden şarkılar var ya, işte geçen öyle bir araştırma vardı, azıcık sizinle paylaştım. Şimdi önemli çünkü işte o tüylerinizi diken diken eden şarkı hangisi? Hadi bana söyleyin, ben de sizin için bir çalayım. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Mesajını bana ilk ulaştıran isim olmanız gerekiyor. Sesli de gönderebilirsiniz, yazılı da gönderebilirsiniz. Artık hangisini daha çabuk gönderebiliyorsanız o şekilde yollayın. İlk ulaştıran olun, sizin istediğiniz şarkıyı çalayım. 0544 886 1886 Seda Sayan gibi söyledim, dura dura. Hay Allah.

0: tek hattını da devreye soktuk. Sizin gönderdiğiniz ilk mesaj, yani kim mesajı ilk gönderdiyse o şanslı olacak. Onun istediği şarkıyı da çalacağız demiştik. Ve bugünün şanslısı İstanbul'dan Canan Güzel oldu. Yalçın merhaba. Bak bak dinlediği, vallahi istediği şarkı da var ya. Yani ne sendrom bırakır, ne üzüntü bırakır, ne duygusallık bırakır. Aççesini bangır bangır. Serdar Ortaç'tan Sulu Gözü istiyorum senden. Şimdiden teşekkürler diye de yazdı gönderdi İstanbul'dan Canan Güzel. Canan 10 puan 1537 puanla da bugünün şampiyonu sen oldun. Radyonun sesini açıyorsun, şarkın geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

WhatsApp istek hattında mesaj gönderip de şarkısını çalamadığımız çok dinleyicimiz var. Her zaman olduğu gibi söylüyoruz ya, sadece nedir? Mesajını ilk ulaştıran isim, şanslı isim olacak ve onun istediği şarkıyı çalabileceğiz diye. Ve Canan da bugünün en şanslı ismi İstanbul'dan. Diğer dinleyicilerimize de bir alkış gönderelim. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Yani bugün çok hızlı değildiniz ama belki başka sefere, belki yarın da yapıyoruz değil mi? Salı günleri de yapıyoruz. Ama yarın olmayacağımız için, yarın 19 Mayıs. Evet, yarını yapamayacağız. Peki. Mesajlarınız da geliyor bu arada. Kumsal burada çok teşekkürler. Selam, iyi yayınlar dileklerini iletiyor. Kumsalcığım, aslında sen geçmiş olsun diye mesaj atman lazım. İyi yayınlar değil. Sen hep böyle yayının sonuna doğru geliyorsun. O yüzden... Hay Allah ya. Peki. Şimdi yarın tabii ki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Şimdiden kutluyorum. Tabii ki veda ederken de kutlayacağız, mutlaka hatırlatacağız. Yarın yayında olamayacağız ama tabii ki İstanbul FM'de her zaman olduğu gibi şahane şarkılar size eşlik edecek. Sabahtan akşama kadar hiç merak etmeyin. Biraz kafa dinleyin, şarkı dinleyin. Hani bizim çenemiz çok düşüyor ya sevgili Emre ile benimle birlikte. O yüzden de biraz böyle kafa dinleyin yarın, öyle söyleyelim.

sevgili dinleyiciler ve İstanbul'da etkinlik saati 13 ile 15 arası olarak belirlendi. O etkinlik saatinde bazı yollar tabii ki ulaşıma kapatılacak. İşte Galata Köprüsü, Karaköy Tophane, Kabataş, Dolmabahçe Dönüş, Sultanahmet Meydanı bitiş diyor, Eminönü, Galata Köprüsü demiştik zaten, Fındıklı, Tophane. Şimdi buralar etkinlik saatinde 13-15 arası trafiğe kapatılacak. Buradan İstanbul'daki dinleyicilerimize duyuralım.

Arda işte neden kapatılacak onu da söyleyelim. 19 Mayıs 2026 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bisiklet turu etkinliği nedeniyle kapatılacak bu yollar. 13 ile 15 arası Galata Köprüsü'nde olmayın. Karaköy'de olmayın. Fındıklı, Kabataş, Eminönü o taraflarda Sultanahmet Meydanı'nda olmamaya çalışın. Bilginiz olsun o taraflar kapalı bisiklet turu etkinliği sebebiyle. Ve şimdiden de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Daim olsun sevgili dinleyiciler. Daim olsun. Her zaman olduğu gibi yarın yokuz ama çarşamba günü saat 14'te İstanbul FM frekanslarında yine buluşacağız. Yine güzel şarkıları dinleyeceğiz. Yine güzel şeylerden bahsedeceğiz. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca da çok sevdiğiniz, çok özlediğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya dinleme şansına da sahip olacaksınız. Bu arada İstanbul FM'i sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. İstanbul FM olarak Instagram'da aktif durumdayız. Yalçın Alaca da benim Instagram sayfamdır. Bilginiz olsun diyelim. Günün sözüyle de beraberliğimizi bitirelim sevgili dinleyiciler. Unutmayın, iyileştirmeye çalıştığınız insanlar hikayenin sonu geldiğinde hasta sizmişsiniz.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 29, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

0: da tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepenge az kapatmaktan daha güvenlisi, kalp

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: gün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 29, Diyarbakır 26 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde etkili aksiyonda yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Sefaköy Zincirlikuyu aksiyonda Topkapı Avcılar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye'de aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için Enterprise.com.tr.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi...

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 29, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Bahçelievler Merter, Halit Zincirli Kuyu, Aksiyon'da Zincirli Kuyu Çağlayan Topkapı Beylikdüzü hattı aralıklarla etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe güzergahları yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun, Ataşehir Kavacık'sa yine seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
4: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
3: İnsan Vakfı.

0: yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Binstar

0: yaz Citroen'e avantajlarıyla geldi. Citroen'inizin polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik Yapı Kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen bonus flash'ı hemen indirin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sütaş Ayran.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 29, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçeli Evler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertar Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyran Tepe, aksi yönde Kağıthane, Hastal, İsloç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlıyor. Yoğunluk 1. köprüye kadar ve 2. köprüye kadar yoğun seyrediyor. Maltepe Üsküdar'da çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir Evim.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat Divin, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi...

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Dünyası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

yaz Peugeot'a avantajlarıyla geldi. Peugeot'un polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik Yapı Kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Sütaş Ayran.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel. Düzeltiriz hepsini birer.